0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'a karşı azgın tavırlar takınan kabileler üzerine birlikler gönderiyordu. Adım adım gelişen İslam, Hudeybiye ve Hayber'den sonra süratli bir gelişim içindeydi. Elbette İslam'a karşı düşmanlıklarını sürdürenler aynı gayreti gösteriyorlardı. Kedit bölgesinde mülevvahlar vardı. Hendek Savaşı'nda Mekke müşrik ordusunun saflarına yer almışlardı. Fırsat buldukça da Müslümanların aleyhine gayret gösteriyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mülevvahlar üzerine küçük bir birlik gönderiyordu. Hazreti Galip bin Abdullah radıyallahu anh komutasında 19 kişilik küçük bir birlik gönderiyordu. Bu kabile genelde hazırlık içindeydiler. Müslümanlara karşı bir hazırlık içindeydiler. Özellikle Müslümanlara karşı yaptıkları düşmanca girişimlerden dolayı her zaman Müslümanlarla karşı karşıya gelebileceklerini biliyorlardı. Müslümanlar onların düşmanlıklarını yanlarına bırakmazlardı. Bunun farkındaydılar. Haliyle hazırlığı elden bırakmıyorlardı. Hazreti Galip bin Abdullah mülevvahlardan bir gruba ani bir saldırı düzenliyor, kısa bir çarpışma oluyor ve mülevvahlar kaçıyorlardı. Müslümanlar da onların hayvan sürülerine el koyuyor ve Medine'ye hareket ediyorlardı. Bu haber bütün mülevvahlara ulaşıyor ve hemen ordularını harekete geçiriyorlardı. Hatta çevre kabilelerden takviyeler alıyorlardı. Müslümanların peşinden süratle geliyorlar. Müslümanlar gelen orduyu uzaktan görüyor ve böyle bir ordunun karşısında bir avuç Müslüman olarak 19 kişiden ibaret bir birlik olarak direnmelerinin mümkün olmadığını elbette fark ediyorlardı. İki seçenek vardı. Ya Medine'ye kaçacaklar ya da sonu şehadet olan ölümüne savaşacaklardı. Tam bir ikilem içinde kalmışlardı. Hangi yolu tercih edeceklerine karar vermekte zorlanıyorlardı. Derken hiç beklenmedik mucizevi bir olay gerçekleşiyordu. Gökyüzünde hiç bulut yoktu. Ama bir anda dalga dalga bulutlar oluştu ve yağmur yağmaya başladı. Giderek yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Artık iki taraf içinde hareket etmek mümkün değildi. Yağmurun şiddetinden önlerini dahi göremez olmuşlardı. Az sonra da iki ordu arasından dev bir sel akmaya başladı. Bir taraftan bir tarafa geçmek mümkün değildi. Müslümanlar yağmurun şiddeti bitince hemen yollarına devam ettiler. Medine'ye hareket ettiler. Mülevvahların seli geçmesi mümkün değildi. Müslümanları takip etmesi olası değildi. Yağmur müminler için tam bir rahmet olmuştu. Onları çıkmazdan kurtarmıştı. Bu Rabbani iklimi derinden derine terennüm etmek olmuştu. Oluşlar ondandı. Rahman-ı Rahim ne dilerse o olurdu. Müminlere zaman zaman rüzgar orduları gönderirdi. Müminlere zaman zaman yağmur ordularını gönderirdi. Müslümanlara zaman zaman melekler ordularını gönderirdi. Müminlere zaman zaman sekinetler verirdi. Kalplerinde düşman ordularından korkmama duyuşlarını ilham ederdi. Kalplerini tahkim ederdi. Müminlere yeni bir ruh kazanmaları, yeni bir kuvvet kazanmaları için üzerlerine hafif bir uyku lütfederdi. O uykudan uyanınca kendilerine yüksek bir direnç
büyük bir güç hissederlerdi. Peygamber Efendimiz Basra tarafına bir birlik gönderiyordu. Amir topluluğu üzerine bir birlik gönderiyordu. Amirler Mauna katliamında Amir bin Tüfeyl'e yardım etmişlerdi. Harekatın amacı söz konusu katliamın katillerinden olan amirlerden hesap sormaktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu birliğin başına Hazreti Şuca bin Vevf el-Esedi radıyallahu anh'ı komutan olarak tayin ediyordu. 24 kişiden oluşan bir birlikti. Mauna olayı mümin kalpleri dilhun eden büyük bir acılı olaydı. Hicretin 4. yılıydı. Amir oğullarından Ebu Bera Medine'ye geliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama hediyeler takdim ediyordu. Peygamber Efendimiz müşriklerden gelen hediyeyi kabul etmeyeceğini beyan buyurdular. Sonra da Ebu Bera'ya İslam'ı anlattı ve Müslüman olmasını teklif ettiler. Ebu Bera kabullenmedi ama Müslümanlara karşı derin bir saygısı, Müslümanlar için bir dostluğu vardı. Ebu Bera Peygamber Efendimiz'den kabilesi için İslam davetçiler istiyordu. Peygamber Efendimiz bu teklife duyarsız kalamazdı ama o bölgeden de endişe ediyordu. İslam davetçileri için tehlikeli olabileceğini endişe ediyordu. İslam davetçileri için tehlikeli olabileceğini düşünüyordu. Ebu Bera

haberi Peygamber Efendimiz'e ulaştırıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve şerefli arkadaşları bu olaydan derin bir hüzne kapılıyorlar. Peygamber Efendimiz bu katliamı yapanlara tam bir ay boyunca beddua ettiler. Bir mümin kainat çapındaydı. Kainatın anlamını bilen mümindi. Kainat oluşlar ve yok oluşlardan ibaret değildi. Oluşlar ve bitişler değildi. Her varlık Zat-ı Kerim'in muhteşem bir sanat eseriydi. Rahman-ı Rahim'in Esma-i Hüsnasından kimi isimlere aynalık ediyordu. Mümin varlıklarda Rabb-i Rahim'in ismini, isimlerini okurdu ve için için Zat-ı Kerim'i tesbih ederdi, zikrederdi. Her varlık onu dillendirirken bunu idrak eden, bunu fark eden ve bunu terennüm eden sadece mümin insandı. Rahman-ı Rahim'e hiçbir ortak koşmaksızın onu tesbih eden, zikreden mümindi. Bir mümin kainattan da büyüktü. Kainat müminin gönül dünyasına sığardı ama mümin kainata sığmazdı. O kainattan da büyüktü. Onlar yeryüzünde tevhidi dillendirirlerdi. Tevhidi tebliğ ederlerdi. 69 tevhid ehli bir bir şehit düşürülmüştü. Bir tuzak kurulmuştu ve şehit edilmişlerdi. Kainatı aşan 67 mümin bir bir yere düşürülmüştü. Bu büyük bir hüzündü. Mümin kalplere tsunami gibi gelen bir elemdi, acıydı. İnsanlığı kalbinde taşıyan, alemlere rahmet olan Efendimiz'e bu çok ağır gelmişti. Dayanmakta nasıl da zorlanmıştı. Kalbinin yangınını Rahman-ı Rahim'e arz etmişti. Bu yiğitlere yapılanlar için züntikam sahibinden gerekenin yapılmasını diliyor, niyaz ediyordu. Şimdi onlar üzerine bir birlik gönderiyordu. Hazreti Suca bin Vevb el-Esedi radıyallahu anh komutanında bir birlik gönderiyordu. Kötülüğü yapanların yanlarına kar kalmayacağını yeterince kavramaları gerekiyordu. Hazreti Suca amiroğullarına saldırıyordu. Kısa bir çatışma oluyor ve amiroğulları yenilgiye uğruyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam Suriye'nin Atlah bölgesine İslam davetçilerini gönderiyordu. 15 kişiden olan bir davet kervanıydı. Hazreti Ka'b bin Zübeyri radıyallahu anh başkan olarak belirliyordu. Bildiğimiz bir husus vardı. Hudeybiye anlaşmasından sonra İslam'ın insanlara anlatılmasının önü büyük ölçüde açılıyordu. Bir de Hayber fethinden sonra müminlerin önlerindeki setler büyük ölçüde yıkılmıştı. Artık çevreye seriyeler gönderilmesiyle yetinilmiyordu. Aynı zamanda dalga dalga İslam davetçileri gönderiliyordu. Peygamber ikliminde yetişmiş İslam'ın has öğrencileri Hicaz coğrafyasını adım adım harmanlıyorlardı. Sonra cins Arap atları üzerinde tüm dünyaya rüzgar gibi gideceklerdi. Gönüllere rahmet rahmet dokunacaklardı. Gönülleri incitmeden kelebek konuşuyla rahmet rahmet konacaklardı. Hazreti Ka'b bin Umeyr radıyallahu anh Suriye sınırındaki Atlah bölgesine gidiyordu. 15 ilim yolcusuyla yollara düşmüşlerdi. Allah için gidişin iklimini kalplerinde duya duya gidiyorlardı. Rabbani iklimde olduklarını bütün varlıklarında duya duya gidiyorlardı. Kul Allah yolunda yürümeye başlasındı. Rabbani iklim kulu hemen kuşatıverirdi. Kul bunu kalbinin enginleşmesiyle nasıl da derinden derine fark ederdi. Bu halaveti, bu tatlılığı neredeyse hiçbir yerde terennüm edemezdi. Bu Allah yolunda yürümenin

0: o yala revam olmanın kendine özgü muhteşem bir lezzeti, halavetiydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Suriye bölgesini son derece önemsiyordu. Arap Yarımadası'ndan dünyaya açılma Suriye üzerinden olurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu nedenle Suriye coğrafyasına daha bir ayrıcalıklı değerlendirirdi. Bu güzergahın bir İslam vatanı olmasını çok isterdi. Bu nedenle İslam'ın asil evlatlarını bu coğrafyaya gönderiyordu. Oranın sakinlerine İslam'ı anlatsınlar, tevhidi anlatsınlar murad ediyordu. Hazreti Ka'b bin Umeyr radıyallahu anh 15 arkadaşıyla bu hedefe yürüyorlardı. Bu asil kervan İslam'a diş bileyen bir toplulukla karşılaşıyorlardı. Düşman kuvvetler ilim yolcularını kuşatıyor ve ok yağmuruna tutuyorlardı. Bu ilim yolcuları her biri aldıkları ok darbeleriyle selvi gibi yere düşüyorlardı. Ruhları âlâ-i illiğine yükselirken mübarek bedenleri kara toprağa düşüyordu. Ancak bir mümin kurtuluyordu. Kurtulan mümin gece gündüz demeden Medine'ye ulaşıyor ve bu büyük acıyı alemlere rahmet olana bildiriyordu. Alemlere rahmet olanın yüreği yangına dönüyordu. Kalpleri yanardağlara dönüyordu. Hüzün dalga dalga geliyordu. Sonra Rahman-ı Rahim'e yöneliyordu. Asil arkadaşlar için bağışlanma diliyordu. Onlarla asil vatanda cennetlerde beraber olmayı niyaz ediyordu. Gidiş cennetlereydi. Asıl mekan cennetlerdi. Burası iki günlüktü. Burası ne kadar kısaydı. Koca Yunus öyle diyordu özlü deyişiyle. Geldi geçti ömrüm benim. Şol yel esip geçmiş gibi. Hela bana şöyle gelir. Bir göz yumup açmış gibi. Bir gerçek vardı. Suriye bir yoldu. Oradan bütün dünyaya yürümek vardı. O yolu İslam'ın yolu yapmak vardı. O diyarları İslam'ın diyarları yapmak vardı. Bu arada bir acılı olay daha yaşanıyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Haris bin Ümeyr ile Busra valisine İslam davet mektubunu gönderiyordu. Hazreti Haris radıyallahu anh Suriye'den geçerken Ölü Deniz'in güney tarafındaki Mutiye geldiğinde Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın adamları tarafından yakalanıyordu. Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın emriyle işkenceler altında Hazreti Halis bin Umeyr radıyallahu anh şehit ediliyordu. Bu tam bir vahşetti. Elçilerin öldürülmesi en büyük bir suçtu. Genel taamül elçilerin öldürülemeyeceği şeklindeydi. Artık Suriye için askeri hareketten başka bir yol kalmamıştı. Müminlerin şehit edilmelerinin hesabı sorulacaktı. Suriye kapısı müminlere açılacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Ya kebir, ya kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim. Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım.

0: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
1: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik,"
0: derler. Yine derler ki,
1: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

çileli başımla yıllarca gezdim. Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya. Servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Veda etti, yazık dini dünyaya. Koskoca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adının Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden. Kime gidip yardım isterim? Kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa, Resul'ün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile. Benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir. Senden şefaat bekler. Şiiriyle Züheyr övmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet.

Ne bileyim.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutulu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendim. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledi. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin, küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın ışıyan yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim?
elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini, soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 19. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: bütün aldı benden beni. Bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem. Bana seni gerek, seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 011-98-99 0551-011-98-99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537-680-1604. 0537-680-1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve âle âlihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse Lemalar Mecmuası'ndan 30. Lema'nın 5. nüktesi kısmından inşallah okuyacağız. Rabbim şu hakikatleri ömrümüzde hakikat olarak öğrenmeyi ve anlamayı nasip etsin. 30. Lema'nın 5. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike lemuhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir. Ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Ayet-i azimin birer nüktesiyle ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ismi hayyın bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaut ettikten sonra uzaklaşmak manası, hiç olmazsa bazı remizlerle o hakikat-i ekberin ve nuru azamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Birinci remiz, ismi hay ve ismi muhyinin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? İsmi hay, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden hay ismi, hayat ve ismi muhyinin, muhyi isminin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? Ve mahiyeti ve vazifesi nedir hayatın? Sualine karşı fihriste vari cevap şudur ki, burada hayatın manasını, bize mahiyetini ve vazifesini fihriste vari cevap verecek. Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, kainattaki en ehemmiyetli gaye, hem en büyük neticesi, netice olarak en büyük, hem en parlak nuru, hem en latif mayesi, en latif mayesi, güzel, hoş maya olarak, hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti, hem sırrı vahdeti, vahdet sırrı, hem rabıtayı ittihadı, ittihat noktasında rabıta, hayat, hem kemalatının menşei, Cenab-ı Hakk'ın kemalat vasfının kaynağı hayat, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu, ruh sahibi olan herkeste sanat ve mahiyetçe en harika bir manayı taşıyor hayat manası. Hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı ekser mevcudatla münasebetdar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor ki koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Kudret mucizesi, hayat, küçük bir zerrede bile öyle bir vesile oluyor ki atom zerresinde, koca kainatı bir nevi fihristesi gibi. Bir hücre, bir bakıyorsun, ufacık, yani bir zerrenin ne kadar ince ve hassasiyetle yaratılması. En basiti örnek, mesela insan bunda. O zihayatı ekser mevcudatla münasebettar. İnsanı bütün kainatla münasebettar, münasebetli kılıyor. Her şeyle irtibatlı. Ve küçük bir kainat hükmüne getiren. Tabii insanda bütün numuneler kainattan geliyor. Kainattaki bütün her şey insana tereddüt ediyor. Kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül, bir külli hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanat-ı ilahiyedir. Yani en büyük bir kül manasındaki, diyelim ki genel bakalım galaksi sistemine, hayat ile küçük bir cüz, yani ufacık bir nedir bu efendim, bir parça, bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren, bir gözümüzle göremediğimiz endoskopi, mikroskopik olarak bir cihazla bir zerreyi ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bir alem hükmüne getiriyor. Ve rububiyet cihetinde, yani her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri verme Cenab-ı Hak. Mesela toprağa vermişse ona suyu verecek. Suyu vermişse ona istihdam edecek, değil mi? Nevi bitkileri verecek. Havayı verecek. Işığı verecek. Isıyı verecek. Yani bunun gibi. Kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül. Yani bu yaptığı şeylerde de iştirak kabul etmiyor. Yani iştirak kabul etmediği gibi yaptığı her şeyde bölünme, parçalanma, hiçbir şey kendi başına hareket etmiyor. Hepsi vahdet sırrıyla, rabıta-i ittihat sırrıyla Cenab-ı Hakk'a hizmet ediyor. Ve bir sanat-ı ilahiye. Hem kainatın mahiyetleri içinde Zat-ı Hayy-i Kayyum'un, Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi ve Kayyum ismi, vücubu vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli. Cenab-ı Hakk'ın her an diri olup her canlıya hayat veren ve her şeyi ayakta tutan Cenab-ı Hak. Yani Zat-ı Hayy-i Kayyum manası, yani her an Cenab-ı Hak her yerde diri, her canlıya hayat veriyor. Ve bakıyoruz dünyada günlük kaç bin insan vefat ediyor ve o kadar insan da dünyaya teşrif ediyor. Zat-ı Hayy-i Kayyum ismiyle. Bunu ne yapmış? Her canlıyı hayat veriyor. Her şeyi ayakta tutuyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir en mükemmel manada her şeyi yaratmış. Hem masnuat-ı ilahi içinde, Cenab-ı Hakk'ın masnuat-ı ilahi içinde Allah'ın sanatla yarattığı her şey, aklımıza ne gelirse, içinde en hafisi ve en zahiri, en kolay olanı, en gizli olanı, en görünen olanı, en kıymetdar ve en ucuzu, en nezihi, temiz noktada ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanat-ı Rabbaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın, yani her şeyin Rabbi olan Cenab-ı Hak, ona ait sanat, yani o nakşı o veriyor. Nakış manasında söz sahibi o Cenab-ı Hak. Yani patron o, tabiri caizse. Kainatın patronu o. Yani bir köy muhtarsız olmadığı gibi, bir iğne ustasız kalmadığı gibi, bir harf katipsiz olamadığı gibi, nasıl oluyor şu muntazam kainat sahipsiz olur? Olabilir mi? Olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak her yerde, her an varlığını ihsas ettiriyor bize. Ve nakş-ı sanatını her şeyde işliyor. Buna delil mi istersiniz? Efendim, bahar mevsiminde gördüğümüz o gözümüzün, gönlümüzün, her şeye hitap eden o mevcudatın bir anda dirilmesi. Bir bakıyorsun bembeyaz çiçeklerin açması, beyaz böyle gelinlik giymesi misali. Efendim, bir bakıyorsun yemyeşil her taraf yaprakların açması, yemyeşil elbiseler giymesi. Ve ondan daha güzeli ne yapıyor? Arkasından yavrularının gelmesi, meyveleri vermesi. Yani kim için bu masraf? Bu kadar yapılan bu faaliyet, sanat-ı Rabbaniye, nakş-ı sanat kime hizmet ediyor? İnsana hizmet ediyor yani. Hem zahir mevcudatı kendine hadim ettiren, hizmet ettiren, nazenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmeti Rabbaniyedir. Nazik bir cilve-i rahmeti Rahmaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın cilvesi var, rahmeti var, rahmaniyeti var. Yani merhameti var. Yani merhamet olmazsa, yani sonsuz şefkati ve merhametli bütün varlıkların alemini kuşatmış. Yani her şeye bir merhamet, bir şefkat, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yansıması var. Cilve-i rahmeti, rahmaniyesi budur yani. Hem şunat-ı ilahiyenin gayet cami bir aynesidir. Şunat-ı ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden zatına ait kutsal özellikler, şunat-ı ilahiye. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında, mahiyetlerinde bulunan, onları tecelliye sevk eden, Alim ismini mesela tecelliye sevk eden nedir? İlimdir. Bunun gibi. Hem Rahman, merhamet, Rezzak, rızık, Rahim, şefkat, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini cami ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatleri kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei, madeni bir acube-i hilkat-i Rabbaniyedir. Acube-i hilkat-i Rabbaniye, her şeyin Rabbi olan Allah'ın yarattığı varlıklardaki şaşkınlık veren özellikler. Yani insan şaşıyor. Bir gökyüzünün yaratılması, semadaki o faaliyet, efendim o yağmurun yağdırılması, umuma hizmet, yeryüzündeki bitkilerin hayat bulması, acibe-i hilkat-ı Rabbani, işte Cenab-ı Hakk'ın efendim hep isimlerinde ne var? Bir nokta var. Rahim mesela rahmetli, her şeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah-u Teala. Rezzak mesela ne diyor? Bütün varlıkların rızıklarını veren Allah. Yani sadece insanoğlunun değil ha. Bütün varlıkların rızkını veriyor. Efendim Rahman nedir? Çok merhameti sahibi olan ve şefkatle bütün yarattıklarının rızkını vermesi. Yani şefkat manası, Rahman ismi. Efendim Kerim mesela, Kerim ismi ikram ediyor değil mi? İkram ediyor Cenab-ı Hak. Yani sonsuz cömertlik ve ikram sahibi. Veya Hakim ismi mesela, Hakim ismi Cenab-ı Hakk'ın her işini hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı ve yerli yerinde yapması. Yani hikmetle yapması. Bu dünya mesela Darul Hikmet diyor üstadımız. Lezzet ve mükafat yeri değil diyor. Darul Hikmet, yani bir meyvenin vücuda gelmesi için o mevsimlerin olması gerekiyor. Günlerin, gecelerin olması gerekiyor. O ışığın, o ısının, o atmosferdeki oksijenin, efendim bütün elementlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir gayeye göre. Değil mi? Belli bir hikmet, belli bir efendim her işin hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı yerli yerinde yapan Allah-u Teala. Yani kış mevsiminde olan bir efendim yiyeceğimiz bir gıdayı yaz mevsiminde Cenab-ı Hak yaratmıyor. Yaz mevsiminde olan bir meyveyi de kış mevsiminde yaratmıyor. Çünkü o hikmete ters düşer. Hem hayat bu kainatın tezgah-ı azamında, kainatın tezgah-ı azamında, bakın hayat öyle bir istihale makinesidir ki, istihale nedir? İstihale makinesi, efendim bu da geri dönüşümden geliyor. Yani içine giren her şey bir halden başka hale dönüştürme. Diyoruz ya, geri dönüşüme veriyoruz. Kullanmadığımız efendim kağıttır vesaire, plastik şeyler, hepsini kısım kısım, camdır. Bunları geri bir istihale makinesine, geri dönüşümden geri kullanılma haline dönüştürüyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın hayat ismi kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale makinesidir ki mütemadiyen sürekli her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Yani kış mevsimi bitti, bahar mevsimi geldi bakın. Yani tasfiye, temizleme, terakki, nurlandırma ve zerreler kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi, hayatın yuvası olan cesedi, o zerrelere vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Yani kainattaki o kadar yapılan o faaliyet, o failiyet ne yapıyor? Efendim, o zerrelere vazife görmek, kafilelerine, hayatın yuvası olan cesede, bakın, vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışla hayat. Yani kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale manası var ki, aklımız, hayalimiz yani öyle bir tefekkür noktasında canlansın ki, bakalım yani yaşadığımız şu dünyada, şu alemde insanın elinin karışmadığı yer ne kadar tertemiz. Değil mi? İnsanın elinin karıştığı yerde kirleniyor. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın Kudüs ismi tecelli ediyor. Yani ufacık bir yerde bir kırıntı olsun, bir bakıyorsun karıncalar gelmiş hemen. Sıhhiye memurları hemen orayı toparlamaya çalışıyor. Havadaki kartallar, ta kilometrelerce uzaklıktaki, değil mi, akılullahım, leş olan, ölen mahlukatın şeyini ne yapıyor? Temizleme vazifesi yapıyor. Yani bir de bunu efendim talimat olarak yapan arı taifesine bakalım. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna vermiş olduğu en hizmetkar olarak en güzel yaratılan, en güzel değil mi Cenab-ı Hak vermiş buna? Ve koca süreye onun ismini vermiş. Nahl suresinde geçiyor değil mi? Cenab-ı Hak burada bir tarafta zehir var, bir tarafta gıda ve şifa noktasında en tatlı bal var. Akla kapı açmak için tevhid noktasında onu Cenab-ı Hak öyle ihsan etmiş, öyle istihdam etmiş. Sadece bir arada mı? Hayır, zemin yüzündeki bütün arılarda bu hasiyet var bal arısında. İşte hayat böyle. Adeta zat-ı hay ve muhyi bu makine-i hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süflü olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Yani baki bir aleme bir hizmet var. Niye? Çünkü vermek istemeseydi, istemek vermezdi sırrıyla. Dünyayı vermiş ki ahireti isteyelim. Dünyadaki nimetleri vermiş ki cennetteki nimetlere namzet olalım. Numuneler, menbaalar nerede? Asırları nerede? Ahirette. Dünyadaki hayatın bütün gayesi baki bir aleme hizmet ediyor. İnsanın doğumundan ölümüne kadar bütün yaptığı faaliyet ebedi hayata hizmet ediyor. Sadece insan mı? Hayır. Kainattaki bütün yaratılan canlı, cansız, bütün mahlukatta bu hasiyet var. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût ve cihleri parlaktır. Mülk, varlıkların görünen yönü. Melekût, bir şeyin iç yüzü, aslı, esası. Vecihleri parlaktır. Mülk, melekût, hayatın iki yüzü. İki yüzü, görünen ve görünmeyen kısmı. Vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Bakın, ulvidir. Kirsizdir, efendim, noksansızdır, ulvidir. Kainat böyle yani. Yüce. Yani Cenab-ı Hak büyüklüğünü, azametini, varlığını bu noktada gösteriyor. Onun için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniye'den çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabı hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hayatın iki tane yüzü var. Görünen ve görünmeyen. Onun için perdesiz, vasıtasız, yani perde yok, vasıta yok. Yapılan her şey gözümüzün önünde. Doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniye'nin, efendim dest-i kudret-i Rabbaniye'nin, yani her şeyi terbiye ve idare eden Cenab-ı Hakk'ın kudret eli, tabiri caizse. çıktığını aşikare göstermek için sair, eşya gibi zahiri ortaya çıkan esbabı sebepleri hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde. Tasarrufat-ı kudret Allah'ın kudretiyle dilediği gibi icraat ve faaliyetlerde bulunması. Bu da önemli. Perde edilmemiş bir müstesna mahluktur hayat. Hem hayatın hakikati altı erkan-ı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacibül vücudun vücubu vücudunu ve hayatı sermediyesini Cenab-ı Hakk'ın efendim vücubu vücut varlığının zorunlu olması. Vacibül vücut varlığı gerekli olan var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan. Hayatı sermediyesi devam etmesi. Yani devamlı sürekli olması. Hem dar-ı ahireti ve hayat-ı bakiyesini ahiret noktasında ve hayat-ı bakiyesini devamlı kalıcı olan bir ahiret hayatını, hem vücud-ı melaike, melaikelerin vücudunu, hem sair erkan-ı imaniyeyi, imanın rükünlerine pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyedir hayat. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi ve hilkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır. Hayat bütün kainattan süzülmüş. Kainatta ne varsa en safi, orijinal, yani katık yok, safi, temiz, kainattaki en mühim bir maksat-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Maksat-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Allah'ın maksadı, yani hedefi nedir? Kainattaki efendim hilkat-ı alemin en mühim neticesi, hilkat-ı alemin de alemin yaratılmasındaki nedir? En mühim netice hayat olan şükür, teşekkür manası ve ibadet, ibadet ciheti ve hamd, hamd, övgü, Cenab-ı Hakk'a hamd ve muhabbeti, muhabbet, sevgi manasında. Muhabbeti netice veren bir sırrı azamdır. Bir sır var yani. Kainattaki her şey maksad-ı ilahi noktasında, hilkat-ı alem neticesinde şükre, ibadete, hamda, muhabbete netice veriyor. Bunun dışını, aksini düşünürsek isyana düşer insan. İşte hayatın bu mezkur 29 ehemmiyetli ve kıymetdar hassalarını ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al. Sonra bak, Muhyi isminin arkasında ismi Hayy'ın azametini gör. Muhyi ismi, bütün canlılara hayat vermesi Cenab-ı Hakk'ın. İsmi Hay, Allah'ın gerçek hayat sahibi olduğunu ve her canlıya hayat verdiğini ifade etmesi Cenab-ı Hakk'ın. Yani Muhyi isminde bunun arkasında ismi Hay azametini görmek. Ve hayatın bu azametli hassaları, büyüklük noktasında hassaları, özellikleri ve meyveleri noktasından ismi Hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir, elbette bu bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Neden? Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Çok güzel bir örnek. Yani azametli bir neticesi bulunmak gerekiyor. Kainattaki bütün gayeler, değil mi? Neticeler bir şeye bakıyor yani. Bir ağacın neticesine meyve varsa, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçsa, bu da insana bakan nokta. Yani insan bir zerreden büyüyor, kocaman insan oluyor. Tekrar kocaman bir ağaç olacak ahirete gittiğinde. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat ebedi olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren Zat-ı Hay, hayat ismiyle ve muhiye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Yani insan çekirdek misali. İmanın ziyasıyla, İslamiyetin değil mi efendim suyuyla, ibadetin toprağıyla neşvi nema bulması gerekiyor. Hayat bulması için. Çekirdek yoksa tefessü eder, çürür gider. O çekirdekte iman ışığı olmazsa, İslamiyetin suyu olmazsa, ibadetin toprağı olmazsa o insan insanlıktan çıkar. Allah muhafaza. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskerane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane, inkar noktasında, belki de kafirane, pek çok kıymetli olan hayat nimetini ve şuur hediyesini, akıl nimetini, bunlardan en güzel önemli. Yani hayat var ama akıl yok. Akıl var ama hayat yok. Olmaz yani, ikisi beraber olacak. Ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip, efendim, istihfaf nedir? Hafife almak yani istihfaf ediyor. Tahkir etmek, tahkir, aşağılamak. Yani bu hayat niye bana verilmiş ki? Niye ben neyim yani? Böyle demek bir küfran nimet ederler. Yani hayatı verenin yolunda sarf etmek. Rızası dairesinde hareket etmek. Kıymetli dinleyenler. Evet, değerli dostlar. Burada programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bir başka programda sizlerle beraber bulmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.
8: Dört şey kâfirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan. Ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler atlar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Evşenül Kebir.
4: Bismillahirrahmanirrahim. وأسأل

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Kral.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: yaradu.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men lem yettehiz sahibeten ve la velada. Ya men la yuşriku fi hukmihi ahada.

Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده.

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Neccina minen nar.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yezidu fi mulkihi şey, ya men la yenqusu min hazainihi şey, ya men la yakhfa aleyhi şey, ya men leyse kemithlihi şey, ya men biyedihi makalidu kulli şey, ya men vesi'at rahmetuhu kulli şey, ya men yebqa ve yefna kullu şey. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Ey her şeye karşı her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi de selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkat.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 11 98 99 0551 11 98 99.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır Çarşısı'na davet. Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekullâhe bidda'ifeynil memluki vel mer'ati. İki zayıf noktasında Allah'tan korkun. Allah'a karşı saygılı olun ve bunlara karşı Allah-u Teala'nın hükümlerini uygulamaya çalışın. Kim bunlar? İki zayıf kim? El-memluk, elinizin altındakiler. Sonra vel-mer'eti, bir de kadınlar. Siz Allah-u Teala bir nimetle karşılaştırmış. Bu nimet karşısında bizim ne yapacağımıza da bakıyor Cenab-ı Allah. Biz ne yapacağız? Verilen nimetlere karşı en güzel bir şekilde karşılık vereceğiz. Şükredeceğiz. Ve İslam'a uyacağız. İslam bize ne diyorsa onu yapacağız. Sizin elinizin altında size hizmet eden, efendim çalışan, her ne kadar burada mesela bir köle hizmetçi olarak da anlatılmaya çalışsa, bunu geniş alana yaymak mümkün. Ne yapıyor? Sizin elinizin altında sahip olduğunuz her şey içerisine giriyor. Yanınıza tabii işçi çalıştırabilirsiniz. Bir işiniz için bir adam tutarsınız. O olabilir. Veya daha farklı, bunları böyle geniş alana yayabiliriz. Burada ne yapacak kimse? Dikkat edecek. Onun hak ve hukukuna dikkat edecek. Ona aşırı yük yüklemeyecek. Emeğinin hakkını vermeye çalışacak. Yemesine, içmesine, sıhhatine önem verecek. Nasıl para verilmesi gerekiyorsa o şartlarda verecek, çalışma ortamını güzel hazırlayacak ve her noktada ona dikkat edecek. Çünkü niye? Zayıftır, senin eline düşmüştür. Sen de ne yapacaksın? Onun o zayıflığını kullanmayacak, hakkı olanı vermeye çalışacaksın. Bu nedenle Allah'ın Resulü ne diyor? Allah'tan korkun, sakının ve bu konuda Allah'a karşı saygılı olun. Ve sonra ne diyor? Kadın. Biliyorsunuz, Allah-u Teala kadını da erkeği de yaratmış. İlahi teklifler noktasında ikisini de muhatap almıştır. Ve ikisi de takva noktasında ancak üstünlük ulaşabilir. Bununla birlikte fizyolojik olarak veya biyolojik olarak Allah-u Teala kadını ve erkeği farklı yaratmış. Biyolojik olarak, fiziki olarak Allah-u Teala ne yapmış? Erkeği daha farklı yarattığı için daha güçlüdür. Kadın daha farklı yaratılmış, kadının durumu da daha farklıdır. Ama şunu kabul etme gerekir ki fiziki güç olarak veya aynı şekilde manevi olarak da erkek kadına göre daha güçlüdür. Bu nedenle her konuda yardıma ihtiyaç duyan, her konuda iyi davranılması gereken bir kadına karşı Müslüman bir erkek ne yapacak? İyilikle muamele edecek ve ona karşı davranışında Allah'tan korkacak, Allah'tan sakınacak. Bu nedenle Peygamberimiz bunu anlatıyor. Diyor kadın fiziki olarak, biliyorsunuz yarışmalar bile düzenledikleri zaman kadınlar ve erkekler diye ayırıyor. Niye? Çünkü ikisinin gücü birbirine denk değil, eşit değil. O nedenle ayırmışlar kadınlar diye de erkekler diye. Ve bununla birlikte ruhen, manevi olarak da kadın her zaman için yardıma muhtaç, her zaman için kendisini kollayan, koruyan birine ihtiyaç duyuyor. O kadının fıtratında, yaratılışında, kadının ruhi benliğinde bu vardır. Gidin sorun, araştırın. Her ne kadar bugün farklı şeyler söylemeye çalışsalar da neticede Allah-u Teala kulu yaratmış. Yarattığı kulu en iyi tanıyan da kendisidir, en iyi bilen de kendisidir. Ona ait özellikler vermiş ve o özellikleri de koruması için birbirlerine görev vermiş, vazife vermiş. İşte erkeğin vazifelerinden birisi de nedir? Kadını koruması, kollaması, ona sahip çıkması. ve bakın kadınlarla konuşun, bir anket yapılsın hür bir ortamda, bu gerçekler ortaya çıkacaktır. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ha, bu iki zayıf noktasında kadın ve elinizin altındakiler noktasında Allah'tan korkacaksınız. Dikkat edeceksiniz, hakkını vereceksiniz, hukukunu vereceksiniz, onlarla ilgileneceksiniz, mecbursunuz. Kadınla evlendiniz, evde onu böyle atıp bir kenara bırakmayacaksınız. O bir insandır, onun insan olduğunu, sevgiye muhtaç olduğunu, ilgiye muhtaç olduğunu bilecek, ona göre muamele vereceksiniz. Çünkü hakkı vardır, o hakkı vermek zorundasınız. İlgileneceksiniz, konuşacaksınız. Allah-u Teala nafakasını sizin üzerinize yüklemiş, o nafakayı yerine getireceksiniz. Ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefsiniz. Ama maalesef günümüzde insanlar öyle olmuş ki, mesela kendisi gidiyor dışarıda yemek yiyor, eve geliyor eşiyle birlikte yemek yemiyor. Dışarıda geziyor, geliyor eşiyle ilgilenmiyor. Veya son dönem çok duyduğumuz şikayetler, bilgisayarın başına oturuyor, internete de dahil olmuş. Orada çocuğu ne yapıyor, eşi ne yapıyor, ne yok ne yok, hepsi böyle gitmiş. Böyle olmaz. Herkesin hakkı vardır, siz o hakkı vermek zorundasınız. İşte bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yolu gösteriyor ve diyor ki bu iki zayıf noktasında Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, Allah'a karşı saygı gösterin ve gereğini yapın, dikkatli olun. Allah-u Teala bu iki noktada elimizin altındakiler ve kadınlara karşı saygılı olan, hakkını koruyan ve onların hak ve hukukunu böyle güzel bir şekilde yerine getiren kullarından eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegullah, Allah'tan sakının. Allah'tan vikaye edin. Allah-u Teala'nın hak ve hukukunu bilin. Size ne emretmişse onu yerine getirin. Neyden sakındırmışsa ondan da sakının. Ve her şeyde Allah'ın rızasını ön plana çıkarın. Onun emirlerini ön plana çıkartırın. Sonra ne diyor? Ve aslihu zate beynikum. Kendi aranızı da ıslah edin. Kendi aranızdaki muamelelerde de iyi davranın, salih davranın. Salih amel işleyin. Biliyorsunuz Allah-u Teala biz müminlere imanı emrediyor. İmandan sonra o imanın tezahürü olan salih amelleri emrediyor. Demek ki aramızda müminler birbirleriyle geçim hususunda, bunu şöyle alabiliriz. Evde karı koca, koca karısına karşı, kadın kocasına karşı nasıl muamele edecek? Sulh ile muamele edecek, güzellikle muamele edecek. Aynı şekilde çocuklarına karşı anne baba sulh ile, salah ile muamele edecek. Çocuklar da anne babalarına karşı aynı şekilde güzel muamelede bulunacak. Bu aynı şekilde kardeşler birbirlerine güzel muamelede bulunacak. Komşular birbirine güzel muamelede bulunacak. Akrabalar birbirine güzel muamelede bulunacak. İş yerinde çalışanlar birbirine iyi muamelede bulunacak. Hep aralarında sulh olacak. Sulh nedir? Salah olma, güzel olma, barış olma, iyilik olma. Allah-u Teala ne diyor? Muhakkak ki sulh en hayırlı olandır. Barış en hayırlı olandır. Birbirimizin arasını ne yapacağız? Her zaman iyi muamele yapmak suretiyle sulh içerisinde tutmaya çalışacağız. Herhangi bir şeyde söz konusu olduğu zaman, olabilir ki eşler arasında olabilir, çocuklar arasında olur, anne ile baba arasında olur, çocuklar arasında olur, çocuklarla anne baba arasında olabilir, komşuyla olabilir, iş yerinde arkadaşla olabilir veya işverenle işçi arasında olabilir. Bu şekilde olabilir, esnaflar arasında olabilir. Olduğu zaman da hemen ne olacak? Sulh ile muamele edilecek, güzellikle, iyilikle kötülükler ortadan kaldırılmaya çalışacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde buyuruyor. Fe innallaha muhakkak ki Allahu Teala yuslihu beynel müminine yevmel kıyame. Allahu Teala kıyamet günü müminler arasını sulh edecektir. Ha, o gün gelmeden önce bizim yapmamız gereken kendi aramızda sulhu sağlamak, ıslahı sağlamak, birliği sağlamak, beraberliği sağlamak, güzelliği sağlamak, iyiliği sağlamak, iyilik ve takvada yardımlaşmak, günahta ve kötülükte yardımlaşmamak ve birbirimizin arasındaki olan kırgınlıkları da en güzel bir şekilde hal ve fas yoluna gitmektir. Yoksa kıyamet gününe geleceğiz ki o gün Allah-u Teala kendi aramızda sulhu sağlayacak ki o güne bırakmadan bugün içerisinde ne yapalım? Sulhu yapalım. Birbirimizin hak ve hukukuna riayet edelim. O gün Allah-u Teala sulhu nasıl sağlayacak? boynuzluğunun hakkını bir boynuzsuzdan alacak. Kimin ne hakkı varsa birbirinden mutlaka alacak. Ve o gün olmadan önce bize düşen nedir? İyi bir şekilde kendi aramızda sulhu sağlamak, kardeşliği sağlamak, kendi aramızda hak ve hukukumuzu en güzel bir şekilde yapmak, birbirimize karşı hakkımız varsa ne yapacağız? Helallaşmak, hakkı yerine getirmek, üzmüşsek, kötü bir söz söylemişsek ne yapacağız? Özür dilemek, gıybetini yapmışsak Allah'tan af dilemek, bir daha o işi yapmamak, malını almışsak, ona eza etmişsek, kötü bakmışsak, kötü söz söylemişsek veya daha farklı ne olmuşsa daha bu dünyadayken arayı bulmak, güzelleştirmek, iyi neticeye gitmek gerekiyor. Yoksa kıyamet gününde Allah-u Teala bu sulhu mutlaka ve mutlaka yapacak ki o güne kalmadan biz bugün de yapalım. O günde Allah-u Teala yüzlerimizi kara çıkarmasın, güzellikle iyi bir şekilde aramızda sulhu sağlasın. Zaten Cenab-ı Allah sevdiği salih kulları için ne yapacak? Aracı olacak. O kimseye başka hadis-i şeriflerde de göreceğiz inşallah. Ne yapacak? Diyecek ki bak şurada cennette bir ev var. O diyecek ki kimin bu ev? Bir peygamberin mi? Bir velinin mi? O da diyecek hayır senin olacak. O zaman ne yapacak? O kişi kardeşiyle arasındaki davayı bitirecek. Tabii o gün böyle güzellikler olacağı gibi de hak ve hukukunu isteyen, direten insanlar da olacak. Allah bizi o duruma düşürmesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegullaha, Allah'tan sakının, Allah'tan korkun, takva ehli olun. Ve'adilû beyne evlâdikum. Çocuklar aranızda da, çocuklarınız arasında da adaletli davranın. Adil olun. Kemâ tuhibbûne eyyeberrûküm. Siz nasıl kendinize iyi davranılmasını seviyorsanız, aynı şekilde onlara da bu şekilde davranın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere güzel bir nasihatte bulunuyor. Belki anne babaların ihmal ettiği, yanlışa düştüğü şeylerden birisi de nedir? Çocukları arasında sevgide, saygıda, ilgilenmede adaleti sağlayamamak. Şimdi sevgi noktası biraz farklıdır. Çünkü sevgi içten gelen bir şeydir. Belki sevgide tamamen adaleti sağlama mümkün olmayabilir. Ama neticede evlattır. Hepsi de sevilir ve sevmek zorunda kişi. Fakat davranış noktasında ne yapacak? Çocukları arasında adaleti sağlayacak. Bir çocuğunu sevdiği zaman o birini de sevecek. Onu öptüğü zaman onu da öpecek. Ona konuştuğu zaman o biriyle de konuşacak. Ona bir şey aldığı zaman diğer çocuğuna da alacak. Birine hediye aldığı zaman diğer çocuğuna da hediye alacak. Bir şey bağışladığı zaman bir çocuğuna o bir çocuğuna da alacak. Bu şekilde çocukları arasındaki adaleti sağlamaya çalışacak. Eğer bunu yapmazsa ne olur? Çocuklar arasında hem düşmanlık oluşur hem de kişi Allah'a karşı sorumlu olmuş olur. Çünkü adaletli olmamış, adaletli davranmamış olacağından dolayı Allah-u Teala o kimseyi hesaba çeker. İşte biz anne babalara düşen görev ve anne baba olacak insanlara düşen görev nedir? Çocukları arasında adaletli olmak, çocuklarına eşit davranmak, çocuklarıyla eşit bir şekilde ilgilenmek, birine fazla ilgilenip diğerini terk etme, birine bir şey alıp diğerini almama, birini fazla sevip onunla vaktini geçirip diğer çocuklarla geçirmeme, bunların hepsi ne yapar? Çocuklara karşı görevini yapmamış olur ki adalet yerine gelmediği zaman zulüm olur. Bu zulümden dolayı da kişi sorumludur. İşte bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, çocuklarınıza davranırken adil davranın, çocuklarınız arasında adaletli olun. Ha, siz nasıl kendinize adil davranılmasını istiyorsanız, iyi davranılmasını istiyorsanız, aynı şekilde çocuklarınıza karşı o şekilde davranın. Çünkü siz de neticede çocukluk yaşadınız, siz de bir anne babanın çocuğusunuz. Nasıl anne babanız size karşı iyi davranmasını istediyseniz, anne babanızın eşit bir şekilde bütün çocuklarını sevmesini istemişseniz burada da ne diyor? Öyle siz de davranın, öyle yapın. Ve ayrıca nasıl siz çocuklarınızdan ilgi bekliyorsanız, alaka bekliyorsanız, onların size karşı saygılı, hürmetli davranmasını istiyorsanız aynı şekilde siz de onlara bu şekilde davranın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Yani burada ne var? Hani atalarımızın bir sözü var ya, sen İğneyi kendine batır, çuvaldızı ele batır. Hani bir iğnenin acısını tat bakayım. Eğer onu kabulleniyorsan, o acıya dayanabiliyorsan, o zaman çuvaldızı da o adama batır bakayım ne olacak, değil mi? Bu nedenle hemen kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsine döndürüyor. Nefsini şöyle bir hesaba çekmesini istiyor ve diyor şöyle bir düşün, ha sen nasıl seversen güzel davranılmasını, iyi davranılmasını, hoş davranılmasını, sana adil davranılmasını seviyorsan bu şekilde çocuklarına da öyle davran. Bu genel bir kuraldır. Bu toplumun her kademesini yaymaktır. Ha, kendine nasıl davranılmasını istiyorsan sen de insanlara öyle davran. Zaten bunu düşündüğü zaman insan kötülük yapamaz. Hep iyiliğe yönelir. Çünkü ben böyle karşımdakinden ilgi beklersem, alaka bekliyorsam, iyilik bekliyorsam aynı şekilde ona da ilgi, alaka göstermem, ona iyilik yapmam gerekiyor. Ben kötülük yapayım, bana iyilik yapsın. Olmaz. Bu yanlış bir düşünce. İşte bakıyorsunuz aileler arasındaki sorunların birçoğu anne babaların çocukları arasında adaleti sağlayamadıklarından geliyor. Ve bakıyorsunuz çocuklar birbirine düşman oluyor, aile birbirine düşman oluyor, geçimsizlik başlıyor ve bu işin içinden hiç kimse çıkamıyor. Bu da ne yapıyor? Çocuklara aksediyor, çocuklardan diğer çocuklara aksediyor, ailenin diğer fertlerine aksediyor ve dert üstüne dert oluyor, geçimsizlik üstüne geçimsizlik oluyor. İşte bundan kurtuluşun yolu nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor. Ha, çocuklarınız arasında adil olun. Allah-u Teala da bizleri o adil olan kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
6: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde, Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat, gökler Allah sesiyle inliyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirli su Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi Allah dedi. Tek bir Allah. Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kâbe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti, seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kâbe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor. Muhammed.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gazet. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına. Gülbangi asımanı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihül ebvat, vur bugün fethi mübini zamim o tebşir aşkına. Vur deyri küfrün üstüne reksi hilal için. Gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serifi renk. Vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına.

levhada mahzun küfi, ruhumda buz yangını, söyle bu ne hal sufi, söyle, söyle bu ne hal sufi.

artık sılamıza bir dönüş oldu. Kimi yoldaş oldu, kimi eş oldu. 3-5 günlük hayat cümle düş oldu. Günler tez tükendi, yel gibi gitti. Yel gibi gitti. Saray, oba, çadır bir hayal bize. Hayatı dünyadır hep vebal bize. Hulusi sarmadan nevnihal bize. Gonca günler soldu, kül oldu gitti. Kül oldu gitti. Dilde pinhan ettim öz hayalimi. Baş ağrıtır desem kıyluk halimi. Hulusi söylesem hasbi halimi. 64 sene bir yıl oldu gitti. 64 sene bir yıl oldu gitti.

büklüm büklüm bükülen güzelin saçlarını, lale zümbür ekilen dağın yamaçlarını, beyaz pembe tomurcuk gülün ağaçlarını, mahmur gözlerle bakıp hayran olasın gelir. Keklik gibi nazire yürüyen ayaklara, bülbül tek avaz ile söyleyen dudaklara, Kadir gecesindeki doğan o şafaklara, karşı düşüp ayaktan kurban olasın gelir. Ormanların koynunda serin şağlayanlarla, bir güzelin aşkıyla özün dağlayanlarla, her seherde hak için hazin ağlayanlarla, ben de canı gönülden giryan olasın gelir.

nifretim düşür. De hangi nifrettir seni dindiren, kendinden çıkarıp kazeblendiren, beni de nifretim aşıp taştırır, kendine sığmayan hazerim gibi. Kendimi kendimden uzaklaştırır, atır sahilime köpüklerimi. Degişir kazebim fitretimi de, nifretim doğmuştur muhabbetimden. Tuhaf görünmesin, nifretimi de muhabbetim kadar istiyorum ben. Arzular namine yaşıyoruz biz. Nifretim amacım ve gayem benim. Sevgisiz, nifretsiz, dalgasız, sessiz neyime gerektir bu alem benim? Nifretim yüceldir, büyütür beni. Kendim de hayranım öz kudretime. Nifretim dağıdıp bendi, bereni, beni erdirecek muhabbetime.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0-506-218-47-80 0-534-716-20-27.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Ne uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de, bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

Ömrünün sermayesini verme yele. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefai haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
5: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'a karşı azgın tavırlar takınan kabileler üzerine birlikler gönderiyordu. Adım adım gelişen İslam, Hudeybiye ve Hayber'den sonra süratli bir gelişim içindeydi. Elbette İslam'a karşı düşmanlıklarını sürdürenler aynı gayreti gösteriyorlardı. Kedit bölgesinde mülevvahlar vardı. Hendek Savaşı'nda Mekke müşrik ordusunun saflarına yer almışlardı. Fırsat buldukça da Müslümanların aleyhine gayret gösteriyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mülevvahlar üzerine küçük bir birlik gönderiyordu. Hazreti Galip bin Abdullah radıyallahu anh komutasında 19 kişilik küçük bir birlik gönderiyordu. Bu kabile genelde hazırlık içindeydiler. Müslümanlara karşı bir hazırlık içindeydiler. Özellikle Müslümanlara karşı yaptıkları düşmanca girişimlerden dolayı her zaman Müslümanlarla karşı karşıya gelebileceklerini biliyorlardı. Müslümanlar onların düşmanlıklarını yanlarına bırakmazlardı. Bunun farkındaydılar. Haliyle hazırlığı elden bırakmıyorlardı. Hazreti Galip bin Abdullah mülevvahlardan bir gruba ani bir saldırı düzenliyor, kısa bir çarpışma oluyor ve mülevvahlar kaçıyorlardı. Müslümanlar da onların hayvan sürülerine el koyuyor ve Medine'ye hareket ediyorlardı. Bu haber bütün mülevvahlara ulaşıyor ve hemen ordularını harekete geçiriyorlardı. Hatta çevre kabilelerden takviyeler alıyorlardı. Müslümanların peşinden süratle geliyorlar. Müslümanlar gelen orduyu uzaktan görüyor ve böyle bir ordunun karşısında bir avuç Müslüman olarak 19 kişiden ibaret bir birlik olarak direnmelerinin mümkün olmadığını elbette fark ediyorlardı. İki seçenek vardı. Ya Medine'ye kaçacaklar ya da sonu şehadet olan ölümüne savaşacaklardı. Tam bir ikilem içinde kalmışlardı. Hangi yolu tercih edeceklerine karar vermekte zorlanıyorlardı. Derken hiç beklenmedik mucizevi bir olay gerçekleşiyordu. Gökyüzünde hiç bulut yoktu. Ama bir anda dalga dalga bulutlar oluştu ve yağmur yağmaya başladı. Giderek yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Artık iki taraf içinde hareket etmek mümkün değildi. Yağmurun şiddetinden önlerini dahi göremez olmuşlardı. Az sonra da iki ordu arasından dev bir sel akmaya başladı. Bir taraftan bir tarafa geçmek mümkün değildi. Müslümanlar yağmurun şiddeti bitince hemen yollarına devam ettiler. Medine'ye hareket ettiler. Mülevvahların seli geçmesi mümkün değildi. Müslümanları takip etmesi olası değildi. Yağmur müminler için tam bir rahmet olmuştu. Onları çıkmazdan kurtarmıştı. Bu Rabbani iklimi derinden derine terennüm etmek olmuştu. Oluşlar ondandı. Rahman-ı Rahim ne dilerse o olurdu. Müminlere zaman zaman rüzgar orduları gönderirdi. Müminlere zaman zaman yağmur ordularını gönderirdi. Müslümanlara zaman zaman melekler ordularını gönderirdi. Müminlere zaman zaman sekinetler verirdi. Kalplerinde düşman ordularından korkmama duyuşlarını ilham ederdi. Kalplerini tahkim ederdi. Müminlere yeni bir ruh kazanmaları, yeni bir kuvvet kazanmaları için üzerlerine hafif bir uyku lütfederdi. O uykudan uyanınca kendilerine yüksek bir direnç büyük bir güç hissederlerdi. Peygamber Efendimiz Basra tarafına bir birlik gönderiyordu. Amir topluluğu üzerine bir birlik gönderiyordu. Amirler Mauna katliamında Amir bin Tüfeyl'e yardım etmişlerdi. Harekatın amacı söz konusu katliamın katillerinden olan amirlerden hesap sormaktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu birliğin başına Hazreti Şuca bin Vevf el-Esedi radıyallahu anh'ı komutan olarak tayin ediyordu. 24 kişiden oluşan bir birlikti. Mauna olayı mümin kalpleri dilhun eden büyük bir acılı olaydı. Hicretin 4. yılıydı. Amir oğullarından Ebu Bera Medine'ye geliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama hediyeler takdim ediyordu. Peygamber Efendimiz müşriklerden gelen hediyeyi kabul etmeyeceğini beyan buyurdular. Sonra da Ebu Bera'ya İslam'ı anlattı ve Müslüman olmasını teklif ettiler. Ebu Bera kabullenmedi ama Müslümanlara karşı derin bir saygısı, Müslümanlar için bir dostluğu vardı. Ebu Bera Peygamber Efendimiz'den kabilesi için İslam davetçiler istiyordu. Peygamber Efendimiz bu teklife duyarsız kalamazdı ama o bölgeden de endişe ediyordu. İslam davetçileri için tehlikeli olabileceğini düşünüyordu. Ebu Bera bir tehlikenin olmadığını, hepsini himayesine alabileceğini söylüyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 70 şerefli arkadaşını İslam davetçisi olarak gönderiyordu. Bu ilim kervanı bir Maune kuyusuna varınca Amir oğullarının liderlerinden Amir bin Tüfeyl'in saldırısına uğruyorlardı. İslam'ın bu asil davetçileri bir bir şehit düşürülüyor, sadece biri kaçarak kurtulabiliyordu. Haberi Peygamber Efendimiz'e ulaştırıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve şerefli arkadaşları bu olaydan derin bir hüzne kapılıyorlar. Peygamber Efendimiz bu katliamı yapanlara tam bir ay boyunca beddua ettiler. Bir mümin kainat çapındaydı. Kainatın anlamını bilen mümindi. Kainat oluşlar ve yok oluşlardan ibaret değildi. Oluşlar ve bitişler değildi. Her varlık Zat-ı Kerim'in muhteşem bir sanat eseriydi. Rahman-ı Rahim'in Esma-i Hüsna'sından kimi isimlere aynalık ediyordu. Mümin varlıklarda Rabb-i Rahim'in ismini, isimlerini okurdu ve için için Zat-ı Kerim'i tesbih ederdi, zikrederdi. Her varlık onu dillendirirken bunu idrak eden, bunu fark eden ve bunu terennüm eden sadece mümin insandı. Rahman-ı Rahim'e hiçbir ortak koşmaksızın onu tesbih eden, zikreden mümindi. Bir mümin kainattan da büyüktü. Kainat müminin gönül dünyasına sığardı ama mümin kainata sığmazdı. O kainattan da büyüktü. Onlar yeryüzünde tevhidi dillendirirlerdi. Tevhidi tebliğ ederlerdi. 69 tevhid ehli bir bir şehit düşürülmüştü. Bir tuzak kurulmuştu ve şehit edilmişlerdi. Kainatı aşan 67 mümin bir bir yere düşürülmüştü. Bu büyük bir hüzündü. Mümin kalplere tsunami gibi gelen bir elemdi, acıydı. İnsanlığı kalbinde taşıyan, alemlere rahmet olan Efendimiz'e bu çok ağır gelmişti. Dayanmakta nasıl da zorlanmıştı. Kalbinin yangınını Rahman-ı Rahim'e arz etmişti. Bu yiğitlere yapılanlar için züntikam sahibinden gerekenin yapılmasını diliyor, niyaz ediyordu. Şimdi onlar üzerine bir birlik gönderiyordu. Hazreti Suca bin Vevp el-Esedi radıyallahu anh komutanında bir birlik gönderiyordu. Kötülüğü yapanların yanlarına kar kalmayacağını yeterince kavramaları gerekiyordu. Hazreti Şuca amiroğullarına saldırıyordu. Kısa bir çatışma oluyor ve amiroğulları yenilgiye uğruyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suriye'nin Atlah bölgesine İslam davetçilerini gönderiyordu. 15 kişiden olan bir davet kervanıydı. Hazreti Ka'b bin Zübeyr'i radıyallahu anh başkan olarak belirliyordu. Bildiğimiz bir husus vardı. Hudeybiye anlaşmasından sonra İslam'ın insanlara anlatılmasının önü büyük ölçüde açılıyordu. Bir de Hayber fethinden sonra müminlerin önlerindeki setler büyük ölçüde yıkılmıştı. Artık çevreye seriyeler gönderilmesiyle yetinilmiyordu. Aynı zamanda dalga dalga İslam davetçileri gönderiliyordu. Peygamber ikliminde yetişmiş İslam'ın has öğrencileri Hicaz coğrafyasını adım adım harmanlıyorlardı. Sonra cins Arap atları üzerinde tüm dünyaya rüzgar gibi gideceklerdi. Gönüllere rahmet rahmet dokunacaklardı. Gönülleri incitmeden kelebek konuşuyla rahmet rahmet konacaklardı. Hazreti Ka'b bin Umeyr radıyallahu anh Suriye sınırındaki Atlah bölgesine gidiyordu. 15 ilim yolcusuyla yollara düşmüşlerdi. Allah için gidişin iklimini kalplerinde duya duya gidiyorlardı. Rabbani iklimde olduklarını bütün varlıklarında duya duya gidiyorlardı. Kul Allah yolunda yürümeye başlasındı. Rabbani iklim kulu hemen kuşatıverirdi. Kul bunu kalbinin enginleşmesiyle nasıl da derinden derine fark ederdi. Bu halaveti, bu tatlılığı neredeyse hiçbir yerde terennüm edemezdi. Bu Allah yolunda yürümenin, o yola reva olmanın kendine özgü muhteşem bir lezzeti, halavetiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suriye bölgesini son derece önemsiyordu. Arap Yarımadası'ndan dünyaya açılma Suriye üzerinden olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nedenle Suriye coğrafyasına daha bir ayrıcalıklı değerlendirirdi. Bu güzergahın bir İslam vatanı olmasını çok isterdi. Bu nedenle İslam'ın asil evlatlarını bu coğrafyaya gönderiyordu. Oranın sakinlerine İslam'ı anlatsınlar, tevhidi anlatsınlar murad ediyordu. Hazreti Ka'b bin Umeyr radıyallahu anh 15 arkadaşıyla bu hedefe yürüyorlardı. Bu asil kervan İslam'a diş bileyen bir toplulukla karşılaşıyorlardı. Düşman kuvvetler ilim yolcularını kuşatıyor ve ok yağmuruna tutuyorlardı. Bu ilim yolcuları her biri aldıkları ok darbeleriyle selvi gibi yere düşüyorlardı. Ruhları alâ-i illiğine yükselirken mübarek bedenleri kara toprağa düşüyordu. Ancak bir mümin kurtuluyordu. Kurtulan mümin gece gündüz demeden Medine'ye ulaşıyor ve bu büyük acıyı alemlere rahmet olana bildiriyordu. Alemlere rahmet olanın yüreği yangına dönüyordu. Kalpleri yanar dağlara dönüyordu. Hüzün dalga dalga geliyordu. Sonra Rahman-ı Rahim'e yöneliyordu. Asil arkadaşlar için bağışlanma diliyordu. Onlarla asil vatanda, cennetlerde beraber olmayı niyaz ediyordu. Gidiş cennetlereydi. Asıl mekan cennetlerdi. Burası 2 günlüktü. Burası ne kadar kısaydı. Koca Yunus öyle diyordu özlü deyişiyle. Geldi geçti ömrüm benim. Şol yelesip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, bir göz yumup açmış gibi. Bir gerçek vardı. Suriye bir yoldu. Oradan bütün dünyaya yürümek vardı. O yolu İslam'ın yolu yapmak vardı. o diyarları İslam'ın diyarları yapmak vardı. Bu arada bir acılı olay daha yaşanıyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Haris bin Ümeyr ile Busra valisine İslam davet mektubunu gönderiyordu. Hazreti Haris radıyallahu anh Suriye'den geçerken Ölü Deniz'in güney tarafındaki Mutiye geldiğinde Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın adamları tarafından yakalanıyordu. Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın emriyle işkenceler altında Hazreti Halis bin Umeyr radıyallahu anh şehit ediliyordu. Bu tam bir vahşetti. Elçilerin öldürülmesi en büyük bir suçtu. Genel taamül elçilerin öldürülemeyeceği şeklindeydi. Artık Suriye için askeri hareketten başka bir yol kalmamıştı. Müminlerin şehit edilmelerinin hesabı sorulacaktı. Suriye kapısı müminlere açılacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sufi bizim bu rahımız, semti yara doğru gider. Arşa çıkan bu ahımız, semti yara doğru gider. Tevfiki haktır pirimiz, olur yarı sadıkımız. El hak bizim tarikimiz, semti yara doğru gider. Yolundadır yolluğumuz, haliyledir halliğimiz. Herkes bilir kulluğumuz, semti yara doğru gider.

Hakk'a itaat kılmışız. Derdini nimet bilmişiz. Rahı sevabı bulmuşuz. Semti yara doğru gider. Demiyledir devranımız. Dost yüzüdür seyranımız. Çekili ben kervanımız. Semti yara doğru gider. Hulusi paktır özümüz. Yolunda haktır yüzümüz. Duyar ise her sözümüz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinilmeyeyim hiç. Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiç

hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin. Bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri
gölgeler altında tahtların kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
7: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Söyleyemediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsanesi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çağlayanları.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz yollarımda uzayan...

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Ali Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Ali pek yüce olan, beşeri tasavvurun tahayyül edeceği her şeyin ötesinde ve üstünde olan, kendinden daha üstün hiçbir şey olmayan, izzet ve şeref bakımından hükümranlığı ile en yüce olan demektir. Şura Suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi olan Âlâ suresi, bu sure Rahman suresinin Allahu Teala'nın bir ismi olan Rahman ismiyle başlayışı gibi Ali ismi şerifi zikredilerek başlar. Bu surenin ilk ayetinde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama hitap ederek Rabbinin yüce adını tesbih et buyurur. Bu alemleri titreten yakınlık ve iltifat dolu hitaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen Subhane Rabbiyel A'la diye cevap verir. Tesbih, övgü, noksan sıfatlardan tenzih, Yüce Rabbimizin güzel sıfatlarının anlamlarını göz önüne getirmek, bunların parıltısı ile kalben huzur içinde yaşamak demektir. Subhane Rabbiyel A'la tesbihi, alemlerin Rabbinden yarattığı en muhteşem kuluna yapılan hitabın cevabı olarak namazlarımıza peygamber buyruğu olarak geçmiştir. Güzeller güzeli olan Gül Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi çok severdi. Çünkü 19 ayet-i kerimeden oluşan bu sure, kainatı sarmalayışıyla evrenin her köşesini Yüce Rabbinin tesbih ve övgüsüne cevap veren bir mabet haline getiriyordu. Sebbihisme Rabbikel A'la, Yüce Rabbinin adını tesbih et. Subhane Rabbiyel A'la, yüceler yücesi olan Rabbimi tesbih ederim. Bu sesleniş kainatın en muhteşem hitabıdır ve kuldan Rabbe yükselen en güçlü sadasıdır. El-Ali olandır o. Her şeyi yaratan, düzene koyan, sanatını en mükemmel şekilde icra eden, her mahlukunun yolunu ve hedefini planlayan, niçin yarattıysa o gayeye yönelten ve kendisine uygun olan müddetle dünyada kalış süresini belirleyendir o. Büyükten küçüğe, karmaşıktan basite, varlık aleminde yaşamış olan her şey ona tanıklık etmektedir. Her şey onu tesbihtedir. Sadece
gaflet perdesiyle örtülü olduğumuz için biz insanlar bunun farkına varamıyoruz. Her yaratılmış mahluk hiç itiraz etmeden dünya sahnesinde rolünü oynar ve haliyle Rabbini tesbih eder, vadesi gelince de ayrılır gider. Atom, elektronları, nötron ve protonları ile kendi içinde kusursuz bir uyumla dönmekte, güneş sistemi de yıldızları, uyduları ve güneşi ile aynı kusursuz uyum içinde vazifesini eda etmektedir. Âlâ Suresi. Yüce Rabbinin adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan O'dur. Takdir edip hidayeti gösteren O'dur. Şura Suresi. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki O Ali'dir, hüküm ve hikmet sahibidir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarının görevlerini eksiksiz yapmaları ve bu dünya hayatını boşa geçirmemeleri için onlara elçiler ve kitaplar gönderir. Kuluna kendisine verdiği akıl nimetini en iyi şekilde kullanmasını öğretir ve kainat kitabını okumasını öğütler. El-Ali'dir O. Hazreti Allah Celle Celaluhu kulunun kainata atılmış o muhteşem imzayı görmesini ister. Varlık alemi o yüceler yücesini tesbih ederken O Rahman ve Rahim olan Allah emanetini yüklenen insanı yeri, göğü ve arasındaki her şeyi emrine amade kıldığı insanı ruhundan ruh üfleyerek şereflendirdiği insanı kulluk bilinci içinde yaşıyor görmek ister. Mü'min Suresi. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz. Onu bilmekle mükellefiz. Onu bulmakla mükellefiz. Ona uymakla mükellefiz. Bir su gibi akıp giden zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için Rabbimizi tanımakla mükellefiz.

şefaat da fayda vermez. Ancak izin verdiği kimsenin ki müstesna. Nihayet kalplerinden dehşet giderildiği zaman, Rabbiniz ne buyurdu derler. Şefaat sahipleri de hakkı söyledi derler. O Ali'dir, çok büyüktür. Subhane Rabbiyel A'la, Rabbimiz seni bile bilmeyi ve gül dalındaki beyaz, bembeyaz güller gibi sana yakışabilmeyi bizlere nasip eyle.

الكبير جل جلاله. الكبير her hususta hiçbir kulun kavrayamayacağı kadar büyük ve ulu olan, yüceliği yanında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük, kainattaki o eşsiz büyüklüğü her yerde hissedilen demektir. Ra'd suresi. O görülmeyeni de bilir, görüneni de. O çok büyüktür ve yücelerden yücedir. Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu o kadar büyüktür ki onu idrak edebilmek için ancak yarattıklarına bakıp tefekkür edebiliyor ve bir saat tefekkür 60 senelik ibadetten daha hayırlıdır hadisi şerifinin müjdesiyle Rabbimizin büyüklüğünü hissederek secdelere kapanıyoruz. Çünkü o öyle bir sultandır ki kainata hükmetmektedir. Eşsiz kudretiyle güneşi yeryüzünde yaşayan canlılar için bir hizmetkar, bir lamba ve dev bir ocak kılmıştır. Yeryüzünü insanlara beşik, yurt ve ticaret merkezi eylemiştir. O yüce sultan ateşi her yerde hazır bir aşçı ve insanın emrine verilmiş bir hizmetkar kılmıştır. O yüce sultan Celle Celaluhu bulutları süzgeç, dağları mahzen ve ambar, havayı canlılar için bir nefes, suyu ab-ı hayat dağıtan bir şerbetçi, rüzgarı da yelpaze eylemiştir. Söyler misiniz, hangi akıl bu büyüklüğü, ululuğu tam anlamıyla kavrayabilir? Yasin suresi. Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. Hac suresi. Görmedin mi Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü nasıl yemyeşil oluyor? Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Fussilet suresi. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Zuhruf suresi. O yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi. Mü'min suresi.

suresi. Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan Allah'tır. Yasin suresi. Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız. Bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar. Yasin suresi. Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. Aziz kardeşlerim, akıl, aciz olan akıl, zavallı olan akıl bu gücü yeterince kavrayabilir mi? O el-kebir olandır Celle Celaluhu. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi kutsiyi bize şöyle aktarır. Kibriya ridam, azamet izarımdır. Kim bu ikisinden herhangi birinde benimle çekişirse onu cehenneme atarım. Allahu Teala vücudunuzu örtmek için kullandığınız izar var ya, işte izzet yani yücelik ve kudret sıfatım beni öylesine sarmıştır ve bu özellik sadece bana mahsustur buyurur. Yüce Allah bir kutsi hadiste mealen şöyle buyurur. Sizin bir hırka gibi vücudunuzun üst kısmına giydiğiniz rida nasıl vücudunuzun belden yukarısını örtüyorsa kibir yani büyüklük sıfatım da beni öylesine sarmıştır ve bu sıfat da sadece bende vardır. Kim kalkıp da kendisinde yücelik, üstünlük, kudret ve büyüklük varmış gibi davranırsa, kendinde asla olmayan bu özelliklere sahipmiş gibi büyüklenirse, işte o zaman bana ortaklık taslamış olur ki, benimle boy ölçüşmeye kalkanı ben perişan ederim. O el-kebir olandır Celle Celaluhu. Dünya görebilen gözlere, sırtında ilahlık taslayanların acı sonlarını anlatır. Kasas suresi. Firavun, ey ileri gelenler, sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman, haydi benim için çamur üzerine ateş yak, bana bir kule yap ki Musa'nın ilahına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. Bir bak, zalimlerin sonu nice oldu. Duhan suresi. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Allah Celle Celaluhu el-Kebir'dir. Onun yüceliğine, büyüklüğüne sığınmalı ve merhametini dilemeliyiz. Kul olarak elimizden geleni yapmalı, onun gibi bir yüce sultana yakışır kullar olma gayreti içinde bulunmalıyız. Aziz kardeşlerim, sadece Rabbini yücelt emrini hayatımıza geçirmeli, sadece ve sadece onun rızasını
ve hoşnutluğunu kazanmak için yaşamalıyız. Müddessir Suresi. Sadece Rabbini büyük tanı, elbiseni temiz tut, kötü şeyleri terk et, yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma, Rabbinin rızasına ermek için sabret buyuran Rabbimiz sana inanıyor, buyruklarını başımızda taşıyor ve Allahu Ekber diyoruz. Sen El-Kebirsin Rabbimiz, Allahu Ekber. Yücelerden yücesin Rabbimiz, Allahu Ekber. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Aziz kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programında tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
0: dediler.

Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurban. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör. Kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurbanım. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla bu rahı. Ben sadıkım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana. Yâre can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilede kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet ana güyan etmiş.

0: Araf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince,
1: "Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma,"
0: diye yakaracaklar.

akıyorken gözyaşlarım bir sevgiye derya olur.

Fırtınalar itse beni aşkın dağına, sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına, sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse Lemalar Mecmuası'ndan 30. Lema'nın 5. nüktesi kısmından inşallah okuyacağız. Rabbim şu hakikatleri ömrümüzde hakikat olarak öğrenmeyi ve anlamayı nasip etsin. 30. Lema'nın 5. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike lemuhyil mevte ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Ayet-i azimin birer nüktesiyle ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ismi hayyın bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaut ettikten sonra uzaklaşmak manası, hiç olmazsa bazı remizlerle o hakikat-i ekberin ve nuru azamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Birinci remiz, ismi hay ve ismi muhyinin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? İsmi hay, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden hay ismi, hayat ve ismi muhyinin, muhyi isminin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? Ve mahiyeti ve vazifesi nedir hayatın? Sualine karşı fihriste vari cevap şudur ki, burada hayatın manasını, bize mahiyetini ve vazifesini fihriste vari cevap verecek. Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, kainattaki en ehemmiyetli gaye, hem en büyük neticesi, netice olarak en büyük, hem en parlak nuru, hem en latif mayesi, en latif mayesi, güzel, hoş maya olarak, hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti, hem sırrı vahdeti, vahdet sırrı, hem rabıtayı ittihadı, ittihat noktasında rabıta, hayat, hem kemalatının menşei, Cenab-ı Hakk'ın kemalat vasfının kaynağı hayat, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu, ruh sahibi olan herkeste sanat ve mahiyetçe en harika bir manayı taşıyor hayat manası. Hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber o zihayatı ekser mevcudatla münasebetdar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem küçük hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor ki, koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Kudret mucizesi, hayat, küçük bir zerrede bile öyle bir vesile oluyor ki atom zerresinde, koca kainatı bir nevi fihristesi gibi. Bir hücre, bir bakıyorsun ufacık, yani bir zerrenin ne kadar ince ve hassasiyetle yaratılması. En basiti örnek mesela insan bunda. O zihayatı ekser mevcudatla münasebettar. İnsanı bütün kainatla münasebettar, münasebetli kılıyor. Her şeyle irtibatlı. Ve küçük bir kainat hükmüne getiren. Tabii insanda bütün numuneler kainattan geliyor. Kainattaki bütün her şey insana tereddüt ediyor. Kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül, bir külli hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanat-ı ilahiyedir. Yani en büyük bir kül manasındaki, diyelim ki genel bakalım galaksi sistemine, hayat ile küçük bir cüz, yani ufacık bir nedir bu efendim, bir parça, bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren, bir gözümüzle göremediğimiz endoskopi, mikroskopik olarak bir cihazla bir zerreyi ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bir alem hükmüne getiriyor. Ve rububiyet cihetinde, yani her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri verme Cenab-ı Hak. Mesela toprağa vermişse ona suyu verecek. Suyu vermişse ona istihdam edecek, değil mi? Nevi bitkileri verecek. Havayı verecek. Işığı verecek. Isıyı verecek. Yani bunun gibi. Kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül. Yani bu yaptığı şeylerde de iştirak kabul etmiyor. Yani iştirak kabul etmediği gibi yaptığı her şeyde bölünme, parçalanma, hiçbir şey kendi başına hareket etmiyor. Hepsi vahdet sırrıyla, rabıta-i ittihat sırrıyla Cenab-ı Hakk'a hizmet ediyor. Ve bir sanat-ı ilahiye. Hem kainatın mahiyetleri içinde Zat-ı Hayy-i Kayyum'un, Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi ve Kayyum ismi, vücub-ı vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli. Cenab-ı Hakk'ın her an diri olup her canlıya hayat veren ve her şeyi ayakta tutan Cenab-ı Hak. Yani Zat-ı Hayy-i Kayyum manası, yani her an Cenab-ı Hak her yerde diri, her canlıya hayat veriyor. Ve bakıyoruz dünyada günlük kaç bin insan vefat ediyor ve o kadar insan da dünyaya teşrif ediyor Zat-ı Hayy-i Kayyum ismiyle. Bunu ne yapmış? Her canlıyı hayat veriyor. Her şeyi ayakta tutuyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir en mükemmel manada her şeyi yaratmış. Hem masnuat-ı ilahiye içinde, Cenab-ı Hakk'ın masnuat-ı ilahiye içinde Allah'ın sanatla yarattığı her şey, aklımıza ne gelirse, içinde en hafisi ve en zahiri, en kolay olanı, en efendim en gizli olanı, en görünen olanı, en kıymetdar ve en ucuzu, en nezihi, temiz noktada ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanat-ı Rabbaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın, yani her şeyin Rabbi olan Cenab-ı Hak, ona ait sanat, yani o nakşı o veriyor. Nakış manasında söz sahibi o Cenab-ı Hak. Yani patron o, tabiri caizse. Kainatın patronu o. Yani bir köy muhtarsız olmadığı gibi, bir iğne ustasız kalmadığı gibi, bir harf katipsiz olamadığı gibi, nasıl oluyor şu muntazam kainat sahipsiz olur? Olabilir mi? Olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak her yerde, her an varlığını ihsas ettiriyor bize. Ve nakş-ı sanatını her şeyde işliyor. Buna delil mi istersiniz? Efendim, bahar mevsiminde gördüğümüz o gözümüzün, gönlümüzün, her şeye hitap eden o mevcudatın bir anda dirilmesi. Bir bakıyorsun bembeyaz çiçeklerin açması, beyaz böyle gelinlik giymesi misali. Efendim, bir bakıyorsun yemyeşil her taraf yaprakların açması, yemyeşil elbiseler giymesi. Ve ondan daha güzeli ne yapıyor? Arkasından yavruların gelmesi, meyveleri vermesi. Yani kim için bu masraf? Bu kadar yapılan bu faaliyet, sanat-ı Rabbaniye, nakş-ı sanat kime hizmet ediyor? İnsana hizmet ediyor yani. Hem zahir mevcudatı kendine hadim ettiren, hizmet ettiren, nazenin nazdar, nazik bir cilve-i rahmeti Rabbaniyedir. Nazik bir cilve-i rahmeti Rahmaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın cilvesi var, rahmeti var, rahmaniyeti var, yani merhameti var. Yani merhamet olmazsa, yani sonsuz şefkati ve merhametli bütün varlıkların alemini kuşatmış. Yani her şeye bir merhamet, bir şefkat, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yansıması var. Cilve-i rahmeti, rahmaniyesi budur yani. Hem şuunat-ı ilahiyenin gayet cami bir aynesidir. Şuunat-ı ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden zatiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden zatına ait kutsal

cilvelerini cami ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatleri kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei, madeni bir acube-i hilkat-i Rabbaniyedir. Acube-i hilkat-i Rabbaniye, her şeyin Rabbi olan Allah'ın yarattığı varlıklardaki şaşkınlık veren özellikler. Yani insan şaşıyor. Bir gökyüzünün yaratılması, semadaki o faaliyet, efendim o yağmurun yağdırılması, umuma hizmet, yeryüzündeki bitkilerin hayat bulması, acube-i hilkat-ı Rabbani, işte Cenab-ı Hakk'ın efendim hep isimlerinde ne var? Bir nokta var. Rahim mesela rahmetli, her şeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah-u Teala. Rezzak mesela ne diyor? Bütün varlıkların rızıklarını veren Allah. Yani sadece insanoğlunun değil ha, bütün varlıkların rızkını veriyor. Efendim Rahman nedir? Çok merhameti sahibi olan ve şefkatle bütün yarattıklarının rızkını vermesi. Yani şefkat manası, Rahman ismi. Efendim Kerim mesela, Kerim ismi ikram ediyor değil mi? İkram ediyor Cenab-ı Hak. Yani sonsuz cömertlik ve ikram sahibi. Veya Hakim ismi mesela, Hakim ismi Cenab-ı Hakk'ın her işini hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı ve yerli yerinde yapması. Yani hikmetle yapması. Bu dünya mesela Darul Hikmet diyor üstadımız. Lezzet ve mükafat yeri değil diyor. Darul Hikmet, yani bir meyvenin vücuda gelmesi için o mevsimlerin olması gerekiyor. Günlerin, gecelerin olması gerekiyor. O ışığın, o ısının, o atmosferdeki oksijenin, efendim bütün elementlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir gayeye göre. Değil mi? Belli bir hikmet, belli bir efendim her işin hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı yerli yerinde yapan Allah-u Teala. Yani kış mevsiminde olan bir efendim yiyeceğimiz bir gıdayı yaz mevsiminde Cenab-ı Hak yaratmıyor. Yaz mevsiminde olan bir meyveyi de kış mevsiminde yaratmıyor. Çünkü o hikmete ters düşer. Hem hayat bu kainatın tezgah-ı azamında, kainatın tezgah-ı azamında, bakın hayat öyle bir istihale makinesidir ki, istihale nedir? İstihale makinesi, efendim bu da geri dönüşümden geliyor. Yani içine giren her şey bir halden başka hale dönüştürme. Diyoruz ya, geri dönüşüme veriyoruz. Kullanmadığımız efendim kağıttır vesaire, plastik şeyler, hepsini kısım kısım, camdır. Bunları geri bir istihale makinesine, geri dönüşümden geri kullanılma haline dönüştürüyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın hayat ismi kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale makinesidir ki mütemadiyen sürekli her tarafta tasfiye yapıyor. Temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Yani kış mevsimi bitti, bahar mevsimi geldi bakın. Yani tasfiye, temizleme, terakki, nurlandırma ve zerreler kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi, hayatın yuvası olan cesedi, o zerrelere vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Yani kainattaki o kadar yapılan o faaliyet, ne yapıyor? Efendim, o zerrelere vazife görmek, kafilelerine, hayatın yuvası olan cesede, bakın, vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep,
bir kışla.

0: hayat. Yani kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale manası var ki aklımız, hayalimiz yani öyle bir tefekkür noktasında canlansın ki bakalım yani yaşadığımız şu dünyada, şu alemde insanın elinin karışmadığı yer ne kadar tertemiz. Değil mi? İnsanın elinin karıştığı yerde kirleniyor. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın Kudüs ismi tecelli ediyor. Yani ufacık bir yerde bir kırıntı olsun, bir bakıyorsun karıncalar gelmiş hemen. Sıhhiye memurları. Hemen orayı toparlamaya çalışıyor. Havadaki karçallar. Ta kilometrelerce uzaklıktaki, değil mi? Akılullahım, leş olan, ölen mahlukatın şeyini ne yapıyor? Temizleme vazifesi yapıyor. Yani bir de bunu efendim talimat olarak yapan arı taifesine bakalım. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna vermiş olduğu en hizmetkar olarak en güzel yaratılan, en güzel değil mi Cenab-ı Hak vermiş buna. Ve koca süreye onun ismini vermiş. Nahl suresinde geçiyor değil mi? Cenab-ı Hak burada bir tarafta zehir var, bir tarafta gıda ve şifa noktasında en tatlı bal var. Akla kapı açmak için tevhid noktasında onu Cenab-ı Hak öyle ihsan etmiş, öyle istihdam etmiş. Sadece bir arı da mı? Hayır, zemin yüzündeki bütün arılarda bu hasiyet var bal arısında. İşte hayat böyle. Adeta zat-ı hay ve muhyi bu makine-i hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süflü olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Yani baki bir aleme bir hizmet var. Niye? Çünkü vermek istemeseydi, istemek vermezdi sırrıyla. Dünyayı vermiş ki ahireti isteyelim. Dünyadaki nimetleri vermiş ki cennetteki nimetlere namzet olalım. Numuneler, menbaları nerede? Asırları nerede? Ahirette. Dünyadaki hayatın bütün gayesi baki bir aleme hizmet ediyor. İnsanın doğumundan ölümüne kadar bütün yaptığı faaliyet ebedi hayata hizmet ediyor. Sadece insan mı? Hayır. Kainattaki bütün yaratılan canlı, cansız, bütün mahlukatta bu hasiyet var. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût ve cihleri parlaktır. Mülk, varlıkların görünen yönü. Melekût, bir şeyin iç yüzü, aslı, esası. Ve cihleri parlaktır. Mülk, melekût, hayatın iki yüzü. İki yüzü. Görünen ve görünmeyen kısmı. Vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Bakın, ulvidir. Kirsizdir, efendim, noksansızdır, ulvidir. Kainat böyle yani. Yüce. Yani Cenab-ı Hak büyüklüğünü, azametini, varlığını bu noktada gösteriyor. Onun için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniye'den çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabı hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hayatın iki tane yüzü var. Görünen ve görünmeyen. Onun için perdesiz, vasıtasız, yani perde yok. Vasıta yok. Yapılan her şey gözümüzün önünde. Doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniye'nin yani her şeyi terbiye ve idare eden Cenab-ı Hakk'ın kudret eli tabiri caizse. Çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri ortaya çıkan esbabı sebepleri hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde. Tasarrufat-ı kudret Allah'ın kudretiyle dilediği gibi icraat ve faaliyetlerde bulunması. Bu da önemli. Perde edilmemiş bir müstesna mahluktur hayat. Hem hayatın hakikati altı erkan-ı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacibül vücudun vücubu vücudunu ve hayatı sermediyesini Cenab-ı Hakk'ın efendim vücubu vücut varlığının zorunlu olması. Vacibül vücut varlığı gerekli olan var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan. Hayatı sermediyesi devam etmesi. Yani devamlı sürekli olması. Hem dar-ı ahireti ve hayatı bakiyesini ahiret noktasında ve hayatı bakiyesini devamlı kalıcı olan bir ahiret hayatını, hem vücudu melaike, melaikelerin vücudunu, hem sair erkan-ı imaniyeye, imanın rükünlerine pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyedir hayat. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi ve hilkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır. Hayat bütün kainattan süzülmüş. Kainatta ne varsa en safi, orijinal, yani katık yok, safi, temiz, kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Maksad-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Allah'ın maksadı, yani hedefi nedir? Kainattaki efendim hilkat-ı alemin en mühim neticesi, hilkat-ı alemin de alemin yaratılmasındaki nedir? En mühim netice hayat olan şükür, teşekkür manası ve ibadet, ibadet ciheti ve hamd, hamd, övgü, Cenab-ı Hakk'a hamd ve muhabbeti, muhabbet, sevgi manasında. Muhabbeti netice veren bir sırrı azamdır. Bir sır var yani. Kainattaki her şey maksad-ı ilahi noktasında, hilkat-ı alem neticesinde şükre, ibadete, hamda, muhabbete netice veriyor. Bunun dışını, aksini düşünürsek isyana düşer insan. İşte hayatın bu mezkur 29 ehemmiyetli ve kıymetdar hassalarını ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al. Sonra bak, Muhyi isminin arkasında ismi Hayy'ın azametini gör. Muhyi ismi, bütün canlılara hayat vermesi Cenab-ı Hakk'ın. İsmi Hay, Allah'ın gerçek hayat sahibi olduğunu ve her canlıya hayat verdiğini ifade etmesi Cenab-ı Hakk'ın. Yani Muhyi isminde bunun arkasında ismi Hay azametini görmek. Ve hayatın bu azametli hassaları, büyüklük noktasında hassaları, özellikleri ve meyveleri noktasından ismi Hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir, elbette bu bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Neden? Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Çok güzel bir örnek. Yani azametli bir neticesi bulunmak gerekiyor. Kainattaki bütün gayeler, değil mi? Neticeler bir şeye bakıyor yani. Bir ağacın neticesine meyve varsa, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçsa, bu da insana bakan nokta. Yani insan bir zerreden büyüyor, kocaman insan oluyor. Tekrar kocaman bir ağaç olacak ahirete gittiğinde. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat ebedi olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren Zat-ı Hay, hayat ismiyle ve muhiye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Yani insan çekirdek misali. İmanın ziyasıyla, İslamiyetin değil mi efendim suyuyla, ibadetin toprağıyla neşvi nema bulması gerekiyor. Hayat bulması için. Çekirdek yoksa tefessü eder, çürür gider. O çekirdekte iman ışığı olmazsa, İslamiyetin suyu olmazsa, ibadetin toprağı olmazsa o insan insanlıktan çıkar. Allah muhafaza. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskerane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane, inkar noktasında, belki de kafirane, pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini, akıl nimetini, bunlardan en güzel önemli. Yani hayat var ama akıl yok. Akıl var ama hayat yok. Olmaz yani, ikisi beraber olacak. Ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip, efendim, istihfaf nedir? Hafife almak. Hafife almak yani, istihfaf ediyor. Tahkir etmek, tahkir, aşağılamak. Yani bu hayat niye bana verilmiş ki? Niye ben neyim yani? Böyle demek bir küfran nimet ederler. Yani hayatı verenin yolunda sarf etmek. Rızası dairesinde hareket etmek. Kıymetli dinleyenler. Evet değerli dostlar, burada programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bir başka programda sizlerle beraber bulmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Söze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır Çarşısı'na davet. Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine,
1: ben yenik düştüm, bana yardım et
0: diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

Her dideden gören o, her yüzden görünen o. Ey göz, anı görmesen de görür seni sevdiğim. Sanma ansız bir dem var, her demdir o sana yar. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. İsteyen seni odur sen anı istemesen. Dileyen senden ön o, sen anı dilemesen. Bildiren sana odur sen anı bilemesen. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Gafil olsan aşina sanma ki gafil odur. Ger dile ger dileme emrine kafil odur. Bigane sensin ana, bil sana vasıl odur. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin.

sen müridim deme. Kim istemiş muradanın? Sen zakirim deme kim zikreden o yağdanın? Gam-ı şadı bir dem et, gam anındır şadanın. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Hulusi, Hulusi yardır gören baktığın ve gördüğün. Sen erdim deme ana ermiş sana erdiğin. Canını alan odur yoluna can verdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi

Semada Arif'in canı, bu can Mevlana hayranı, erer değil gül-i reyhanı, onun payi türabından, olursun bülbül-i şeyda, nasıl sermest eder sevda, coşar umman olur peyda, gözün her katı abın.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 11 99 0551 11 99.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

0: selam affeyle.
1: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
1: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'a karşı azgın tavırlar takınan kabileler üzerine birlikler gönderiyordu. Adım adım gelişen İslam, Hudeybiye ve Hayber'den sonra süratli bir gelişim içindeydi. Elbette İslam'a karşı düşmanlıklarını sürdürenler aynı gayreti gösteriyorlardı. Kedit bölgesinde mülevvahlar vardı. Hendek Savaşı'nda Mekke müşrik ordusunun saflarına yer almışlardı. Fırsat buldukça da Müslümanların aleyhine gayret gösteriyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mülevvahlar üzerine küçük bir birlik gönderiyordu. Hazreti Galip bin Abdullah radıyallahu anh komutasında 19 kişilik küçük bir birlik gönderiyordu. Bu kabile genelde hazırlık içindeydiler. Müslümanlara karşı bir hazırlık içindeydiler. Özellikle Müslümanlara karşı yaptıkları düşmanca girişimlerden dolayı her zaman Müslümanlarla karşı karşıya gelebileceklerini biliyorlardı. Müslümanlar onların düşmanlıklarını yanlarına bırakmazlardı. Bunun farkındaydılar. Haliyle hazırlığı elden bırakmıyorlardı. Hazreti Galip bin Abdullah mülevvahlardan bir gruba ani bir saldırı düzenliyor, kısa bir çarpışma oluyor ve mülevvahlar kaçıyorlardı. Müslümanlar da onların hayvan sürülerine el koyuyor ve Medine'ye hareket ediyorlardı. Bu haber bütün mülevvahlara ulaşıyor ve hemen ordularını harekete geçiriyorlardı. Hatta çevre kabilelerden takviyeler alıyorlardı. Müslümanların peşinden süratle geliyorlar. Müslümanlar gelen orduyu uzaktan görüyor ve böyle bir ordunun karşısında bir avuç Müslüman olarak 19 kişiden ibaret bir birlik olarak direnmelerinin mümkün olmadığını elbette fark ediyorlardı. İki seçenek vardı. Ya Medine'ye kaçacaklar ya da sonu şehadet olan ölümüne savaşacaklardı. Tam bir ikilem içinde kalmışlardı. Hangi yolu tercih edeceklerine karar vermekte zorlanıyorlardı. Derken hiç beklenmedik mucizevi bir olay gerçekleşiyordu. Gökyüzünde hiç bulut yoktu. Ama bir anda dalga dalga bulutlar oluştu ve yağmur yağmaya başladı. Giderek yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Artık iki taraf içinde hareket etmek mümkün değildi. Yağmurun şiddetinden önlerini dahi göremez olmuşlardı. Az sonra da iki ordu arasından dev bir sel akmaya başladı. Bir taraftan bir tarafa geçmek mümkün değildi. Müslümanlar yağmurun şiddeti bitince hemen yollarına devam ettiler. Medine'ye hareket ettiler. Mülevvahların seli geçmesi mümkün değildi. Müslümanları takip etmesi olası değildi. Yağmur müminler için tam bir rahmet olmuştu. Onları çıkmazdan kurtarmıştı. Bu Rabbani iklimi derinden derine terennüm etmek olmuştu. Oluşlar ondandı. Rahman-ı Rahim ne dilerse o olurdu. Müminlere zaman zaman rüzgar orduları gönderirdi. Müminlere zaman zaman yağmur ordularını gönderirdi. Müslümanlara zaman zaman melekler ordularını gönderirdi. Müminlere zaman zaman sekinetler verirdi. Kalplerinde düşman ordularından korkmama duyuşlarını ilham ederdi. Kalplerini tahkim ederdi. Müminlere yeni bir ruh kazanmaları, yeni bir kuvvet kazanmaları için üzerlerine hafif bir uyku lütfederdi. O uykudan uyanınca kendilerine yüksek bir direnç
büyük bir güç hissederlerdi. Peygamber Efendimiz Basra tarafına bir birlik gönderiyordu. Amir topluluğu üzerine bir birlik gönderiyordu. Amirler Mauna katliamında Amir bin Tüfeyl'e yardım etmişlerdi. Harekatın amacı söz konusu katliamın katillerinden olan amirlerden hesap sormaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu birliğin başına Hazreti Şuca bin Vevf el-Esedi radıyallahu anh'ı komutan olarak tayin ediyordu. 24 kişiden oluşan bir birlikti. Mauna olayı mümin kalpleri dilhun eden büyük bir acılı olaydı. Hicretin 4. yılıydı. Amir oğullarından Ebu Bera Medine'ye geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediyeler takdim ediyordu. Peygamber Efendimiz müşriklerden gelen hediyeyi kabul etmeyeceğini beyan buyurdular. Sonra da Ebu Bera'ya İslam'ı anlattı ve Müslüman olmasını teklif ettiler. Ebu Bera kabullenmedi ama Müslümanlara karşı derin bir saygısı, Müslümanlar için bir dostluğu vardı. Ebu Bera Peygamber Efendimiz'den kabilesi için İslam davetçiler istiyordu. Peygamber Efendimiz bu teklife duyarsız kalamazdı ama o bölgeden de endişe ediyordu. İslam davetçileri için tehlikeli olabileceğini düşünüyordu. Ebu Bera bir tehlikenin olmadığını, hepsini himayesine alabileceğini söylüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 70 şerefli arkadaşını İslam davetçisi olarak gönderiyordu. Bu ilim kervanı bir Maune kuyusuna varınca Amir oğullarının liderlerinden Amir bin Tüfeyl'in saldırısına uğruyorlardı. İslam'ın bu asil davetçileri bir bir şehit düşürülüyor, sadece biri kaçarak kurtulabiliyordu. Haberi Peygamber Efendimiz'e ulaştırıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve şerefli arkadaşları bu olaydan derin bir hüzne kapılıyorlar. Peygamber Efendimiz bu katliamı yapanlara tam bir ay boyunca beddua ettiler. Bir mümin kainat çapındaydı. Kainatın anlamını bilen mümindi. Kainat oluşlar ve yok oluşlardan ibaret değildi. Oluşlar ve bitişler değildi. Her varlık Zat-ı Kerim'in muhteşem bir sanat eseriydi. Rahman-ı Rahim'in Esma-i Hüsnasından kimi isimlere aynalık ediyordu. Mümin varlıklarda Rabb-i Rahim'in ismini, isimlerini okurdu ve için için Zat-ı Kerim'i tesbih ederdi, zikrederdi. Her varlık onu dillendirirken bunu idrak eden, bunu fark eden ve bunu terennüm eden sadece mümin insandı. Rahman-ı Rahim'e hiçbir ortak koşmaksızın onu tesbih eden, zikreden mümindi. Bir mümin kainattan da büyüktü. Kainat müminin gönül dünyasına sığardı ama mümin kainata sığmazdı. O kainattan da büyüktü. Onlar yeryüzünde tevhidi dillendirirlerdi. Tevhidi tebliğ ederlerdi. 69 tevhid ehli bir bir şehit düşürülmüştü. Bir tuzak kurulmuştu ve şehit edilmişlerdi. Kainatı aşan 67 mümin bir bir yere düşürülmüştü. Bu büyük bir hüzündü. Mümin kalplere tsunami gibi gelen bir elemdi, acıydı. İnsanlığı kalbinde taşıyan, alemlere rahmet olan Efendimiz'e bu çok ağır gelmişti. Dayanmakta nasıl da zorlanmıştı. Kalbinin yangınını Rahman-ı Rahim'e arz etmişti. Bu yiğitlere yapılanlar için züntikam sahibinden gerekenin yapılmasını diliyor, niyaz ediyordu. Şimdi onlar üzerine bir birlik gönderiyordu. Hazreti Suca bin Vevp el-Esedi radıyallahu anh komutanında bir birlik gönderiyordu. Kötülüğü yapanların yanlarına kar kalmayacağını
yeterince kavramaları gerekiyordu. Hazreti Şuca amiroğullarına saldırıyordu. Kısa bir çatışma oluyor ve amiroğulları yenilgiye uğruyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suriye'nin Atlah bölgesine İslam davetçilerini gönderiyordu. 15 kişiden olan bir davet kervanıydı. Hazreti Ka'b bin Zübeyr'i radıyallahu anh başkan olarak belirliyordu. Bildiğimiz bir husus vardı. Hudeybiye anlaşmasından sonra İslam'ın insanlara anlatılmasının önü büyük ölçüde açılıyordu. Bir de Hayber fethinden sonra müminlerin önlerindeki setler büyük ölçüde yıkılmıştı. Artık çevreye seriyeler gönderilmesiyle yetinilmiyordu. Aynı zamanda dalga dalga İslam davetçileri gönderiliyordu. Peygamber ikliminde yetişmiş İslam'ın has öğrencileri Hicaz coğrafyasını adım adım harmanlıyorlardı. Sonra cins Arap atları üzerinde tüm dünyaya rüzgar gibi gideceklerdi. Gönüllere rahmet rahmet dokunacaklardı. Gönülleri incitmeden kelebek konuşuyla rahmet rahmet konacaklardı. Hazreti Ka'b bin Umeyr radıyallahu anh Suriye sınırındaki Atlah bölgesine gidiyordu. 15 ilim yolcusuyla yollara düşmüşlerdi. Allah için gidişin iklimini kalplerinde duya duya gidiyorlardı. Rabbani iklimde olduklarını bütün varlıklarında duya duya gidiyorlardı. Kul Allah yolunda yürümeye başlasındı. Rabbani iklim kulu hemen kuşatıverirdi. Kul bunu kalbinin enginleşmesiyle nasıl da derinden derine fark ederdi. Bu halaveti, bu tatlılığı neredeyse hiçbir yerde terennüm edemezdi. Bu Allah yolunda yürümenin, o yola revam olmanın kendine özgü muhteşem bir lezzeti, halavetiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suriye bölgesini son derece önemsiyordu. Arap Yarımadası'ndan dünyaya açılma Suriye üzerinden olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nedenle Suriye coğrafyasına daha bir ayrıcalıklı değerlendirirdi. Bu güzergahın bir İslam vatanı olmasını çok isterdi. Bu nedenle İslam'ın asil evlatlarını bu coğrafyaya gönderiyordu. Oranın sakinlerine İslam'ı anlatsınlar, tevhidi anlatsınlar murad ediyordu. Hazreti Ka'b bin Umeyr radıyallahu anh 15 arkadaşıyla bu hedefe yürüyorlardı. Bu asil kervan İslam'a diş bileyen bir toplulukla karşılaşıyorlardı. Düşman kuvvetler ilim yolcularını kuşatıyor ve ok yağmuruna tutuyorlardı. Bu ilim yolcuları her biri aldıkları ok darbeleriyle selvi gibi yere düşüyorlardı. Ruhları âlâ-i illiğine yükselirken mübarek bedenleri kara toprağa düşüyordu. Ancak bir mümin kurtuluyordu. Kurtulan mümin gece gündüz demeden Medine'ye ulaşıyor ve bu büyük acıyı alemlere rahmet olana bildiriyordu. Alemlere rahmet olanın yüreği yangına dönüyordu. Kalpleri yanardağlara dönüyordu. Hüzün dalga dalga geliyordu. Sonra Rahman-ı Rahim'e yöneliyordu. Asil arkadaşlar için bağışlanma diliyordu. Onlarla asil vatanda, cennetlerde beraber olmayı niyaz ediyordu. Gidiş cennetlereydi. Asıl mekan cennetlerdi. Burası 2 günlüktü. Burası ne kadar kısaydı. Koca Yunus öttü. Burası ne kadar kısaydı. Koca Yunus öyle diyordu özlü deyişiyle.

0: Ümeyr ile Busra valisine İslam davet mektubunu gönderiyordu. Hazreti Haris radıyallahu anh Suriye'den geçerken Ölü Deniz'in güney tarafındaki Mutiye geldiğinde Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın adamları tarafından yakalanıyordu. Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın emriyle işkenceler altında Hazreti Halis bin Umeyr radıyallahu anh şehit ediliyordu. Bu tam bir vahşetti. Elçilerin öldürülmesi en büyük bir suçtu. Genel taamül elçilerin öldürülemeyeceği şeklindeydi. Artık Suriye için askeri hareketten başka bir yol kalmamıştı. Müminlerin şehit edilmelerinin hesabı sorulacaktı. Suriye kapısı müminlere açılacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

Şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese...

0: 0551 11 98 99 0551 11 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Furkan 74-77 Müminlerin Duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

Rab nurdan yaratmış canını Muhammed'in. Aleme rahmet saçmış adını Muhammed'in. Muhammed bir denizdir, alemi tutup durur. 70.000 peygamberin gönlünde Muhammed'in. Hakkın arslanı Ali, sağında Muhammed'in. Hasan ile Hüseyin, solunda Muhammed'in. Yılda 70.000 hacı, her biri niyet eder, varıp ziyaret eder, ravzasın Muhammed'in.

0: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
1: Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

bin adım var aramızda. Bir adımla yetiş bize. Bin adım kadar uzağız, ölesiye uzak. Bir adım sonrası uçurum belki. Bitevi olmuş hayatlarımız, kokuşmuş, necis. Bir avuç kadar yoğuz hiçbirimiz. Bir zerre bile değiliz yanında. Ya Resulallah, ulaşamayız. Halimiz nicedir ya Nebi? Yürüyemez olduk tevhide doğru. Taif'te parçalanmış, bastığı yerde kan gölleri bırakan ayaklar değil çünkü ayaklarımız. İnanamayız ya Nebi. Ebu Bekir samimiyetine taşıyamayız. Bir ince örümcek ağına teslim olamaz çünkü ölü canlarımız. Utanamayız ya Nebi. Pislik içinde yüzer sokaklarımız. Haram yer, haram içer, haram soluruz. Zinnureynleri nicedir unuttuk biz. Hayasızlık artık tek hissimiz. Haykıramayız ya Nebi. Göğsümüzde ağır kayalar yok. Çöl sıcağında, alevler içinde yanmıyoruz. Anlayamayız ya Nebi. Tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz inandığına, çocuk yaştayken Allah'ın arslanının koca bir ömrü versek de anlayamayız, inanamayız. Ya Nebi, bin adım var aramızda. Sen yönelt bizi sıratına. O zaman bin adımlar bir adımla biter ya Nebi. Kavuşacağız. Kavuşacağız ya Nebi. Baharla muştula bizi ey Nebi. Bunaldık artık gel. Gelemiyorsan Bilal'i gönder. Gönder de nasıl haykırılır ilahi buyruk, duyalım, anlayalım. Sıddık'ı gönder ey Nebi. Sıddık'ı gönder, inanalım dost doğru. Ömer'i gönder sonra, Ömer'leri gönder. Gönder de adaleti, samimiyeti öğretsinler bize. Erkam'la gelsin. Evlerimiz özledi ilmi, ibadeti, feyzi. Erkam'la gönder. Sonra Talha. Talha neredeyse gelsin. Cömertlerin cömerti. Şehadet tütsülü bir iklim gönder ya Nebi. Hamzala gelsin. Kılıncıyla, kınıyla Hamza gelsin en ön safta. Gözü pek Hamzaları gönder. Gözler olduk yıllarca. Gönder ya Nebi. Hanımların en güzeli, Efendimizin göz bebeği, Hatice Anam gelsin. Sahabenin en yüce annesi, bir avuç gülle gelsin. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma, goncalarını derleyip getirsinler yanlarında. Usame'nin sevgisinden bir zerre sunsunlar ne olur. Gönder ya Resul, gönder ya Nebi, bekliyoruz. Biz münaneyiz, hilal ve kahap gibi. Affediversen bizleri, Tebük yolundan dönenler gibi. Sefiliz şimdi, ne olur müjdele,
müjdele bizi ne olur. İkrime ateşinden açan güller gibi bizleri de döndür ya Nebi. Mertlik dolu, şehadet dolu gazalara gönder bizi. Gönder, gönder de yiğitçe vuruşalım din adına.

Ah güzel sevgili. Ümmü Süleym'in hediyesi olmak vardı. Taze bir tohum gibi ellerine düşmek, yeşermek, çiçeklenmek, meyve vermek. Senin yanı başında Enes'in olmak vardı. Olmak gerekti ey Nebi, olmak. Senin güzel ashabının yanında olmak. Olamadık onlardan. Olamadık onlar gibi ey sevgili, ne olur. Ne olur imdad eyle ümmete. Göremediğimiz o ışığın pervanesi olalım. Lütfeyle de en azından Üveys gibi uzaklardan doyalım.

dünyada erdi. Gül cemalini görmek nimetine efendim. Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor. Senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde Bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Yüzün gülzar cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük. Gönderildin İbrahim milletine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa bir nihayet yok onun zilletine efendim. Alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kâfi değil. Şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim, seni gören o gözler. Nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi. Gülüp geçtin kavminin iddetine efendim. Şu Necati Hakir'in verdi başından aşkın. Dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın. Hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane. Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok. Kalk eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana muştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmet'ine efendim.

Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle.

fikri, gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan, feragat böyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çünkü gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani aru, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbe.

0: sufu, hani zühdü, hani takva, ya taat, böyle mi olur?
1: Böyle mi olur? Böyle mi? Savunan adam.
2: Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık. Sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost. Her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar. Seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı. Yalınız Allah'a sığınan adam.
3: Çile. Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez, figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnumâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar, ezel mesrurun olmazsa, cemalinle

erir canlar o gül boyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle feranak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah nak et, cemalinle ferah nak et ki yandım. Yandım ya Resulallah, yandım ya Resulallah.

0: ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah nak et, cemalinle ferah nak et ki yandım, yandım ya Resulallah, yandım ya Resulallah.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekullâhe bidda'ifeynil memluki vel mer'ati. İki zayıf noktasında Allah'tan korkun. Allah'a karşı saygılı olun ve bunlara karşı Allahu Teala'nın hükümlerini uygulamaya çalışın. Kim bunlar? İki zayıf kim? El memluk, elinizin altındakiler. Sonra vel mer'ati, bir de kadınlar. Siz Allahu Teala bir nimetle karşılaştırmış. Bu nimet karşısında bizim ne yapacağımıza da bakıyor Cenab-ı Allah. Biz ne yapacağız? Verilen nimetlere karşı en güzel bir şekilde karşılık vereceğiz. Şükredeceğiz. Ve İslam'a uyacağız. İslam bize ne diyorsa onu yapacağız. Sizin elinizin altında size hizmet eden, efendim çalışan, her ne kadar burada mesela bir köle hizmetçi olarak da anlatılmaya çalışsa, bunu geniş alana yaymak mümkün. Ne yapıyor? Sizin elinizin altında sahip olduğunuz her şey içerisine giriyor. Yanınıza da bir işçi çalıştırabilirsiniz. Bir işiniz için bir adam tutarsınız. O olabilir. Veya daha farklı, bunları böyle geniş alana yayabiliriz. Burada ne yapacak kimse? Dikkat edecek. Onun hak ve hukukuna dikkat edecek. Ona aşırı yük yüklemeyecek. Emeğinin hakkını vermeye çalışacak. Yemesine, içmesine, sıhhatine önem verecek. Nasıl para verilmesi gerekiyorsa o şartlarda verecek, çalışma ortamını güzel hazırlayacak ve her noktada ona dikkat edecek. Çünkü niye? Zayıftır, senin eline düşmüştür. Sen de ne yapacaksın? Onun o zayıflığını kullanmayacak, hakkı olanı vermeye çalışacaksın. Bu nedenle Allah'ın Resulü ne diyor? Allah'tan korkun, sakının ve bu konuda Allah'a karşı saygılı olun. Ve sonra ne diyor? Kadın. Biliyorsunuz, Allah-u Teala kadını da erkeği de yaratmış. İlahi teklifler noktasında ikisini de muhatap almıştır. Ve ikisi de takva noktasında ancak üstünlük ulaşabilir. Bununla birlikte fizyolojik olarak veya biyolojik olarak Allah-u Teala kadını ve erkeği farklı yaratmış. Biyolojik olarak, fiziki olarak Allah-u Teala ne yapmış? Erkeği daha farklı yarattığı için daha güçlüdür. Kadın daha farklı yaratılmış, kadının durumu da daha farklıdır. Ama şunu kabul etmek gerekir ki fiziki güç olarak veya aynı şekilde manevi olarak da erkek kadına göre daha güçlüdür. Bu nedenle her konuda yardıma ihtiyaç duyan, her konuda iyi davranılması gereken bir kadına karşı Müslüman bir erkek ne yapacak? İyilikle muamele edecek ve ona karşı davranışında Allah'tan korkacak, Allah'tan sakınacak. Bu nedenle Peygamberimiz bunu anlatıyor. Diyor kadın fiziki olarak, biliyorsunuz yarışmalar bile düzenledikleri zaman kadınlar ve erkekler diye ayırıyor. Niye? Çünkü ikisinin gücü birbirine denk değil, eşit değil. O nedenle ayırmışlar kadınlar diye de, erkekler diye. Ve bununla birlikte ruhen, manevi olarak da kadın her zaman için yardıma muhtaç, her zaman için kendisini kollayan, koruyan birine ihtiyaç duyuyor. O kadının fıtratında, yaratılışında, kadının ruhi benliğinde bu vardır. Gidin sorun, araştırın. Her ne kadar bugün farklı şeyler söylemeye çalışsalar da neticede Allah-u Teala kulu yaratmış. Yarattığı kulu en iyi tanıyan da kendisidir, en iyi bilen de kendisidir. Ona ait özellikler vermiş ve o özellikleri de koruması için birbirlerine görev vermiş, vazife vermiş. İşte erkeğin vazifelerinden birisi de nedir? Kadını koruması, kollaması, ona sahip çıkması. ve bakın kadınlarla konuşun, bir anket yapılsın hür bir ortamda, bu gerçekler ortaya çıkacaktır. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ha, bu iki zayıf noktasında kadın ve elinizin altındakiler noktasında Allah'tan korkacaksınız. Dikkat edeceksiniz, hakkını vereceksiniz, hukukunu vereceksiniz, onlarla ilgileneceksiniz, mecbursunuz. Kadınla evlendiniz, evde onu böyle atıp bir kenara bırakmayacaksınız. O bir insandır, onun insan olduğunu, sevgiye muhtaç olduğunu, ilgiye muhtaç olduğunu bilecek, ona göre muamele vereceksiniz. Çünkü hakkı vardır, o hakkı vermek zorundasınız. İlgileneceksiniz, konuşacaksınız. Allah-u Teala nafakasını sizin üzerinize yüklemiş, o nafakayı yerine getireceksiniz. Ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefsiniz. Ama maalesef günümüzde insanlar öyle olmuş ki, mesela kendisi gidiyor dışarıda yemek yiyor, eve geliyor eşiyle birlikte yemek yemiyor. Dışarıda geziyor, geliyor eşiyle ilgilenmiyor. Veya son dönem çok duyduğumuz şikayetler, bilgisayarın başına oturuyor, internete de dahil olmuş. Orada çocuğu ne yapıyor, eşi ne yapıyor, ne yok ne yok, hepsi böyle gitmiş. Böyle olmaz. Herkesin hakkı vardır. Siz o hakkı vermek zorundasınız. İşte bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yolu gösteriyor ve diyor ki bu iki zayıf noktasında Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, Allah'a karşı saygı gösterin ve gereğini yapın, dikkatli olun. Allah-u Teala bu iki noktada elimizin altındakiler ve kadınlara karşı saygılı olan, hakkını koruyan ve onların hak ve hukukunu böyle güzel bir şekilde yerine getiren kullarından eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakullah, Allah'tan sakının. Allah'tan vikaye edin. Allah-u Teala'nın hak ve hukukunu bilin. Size ne emretmişse onu yerine getirin. Neyden sakındırmışsa ondan da sakının. Ve her şeyde Allah'ın rızasını ön plana çıkarın. Onun emirlerini ön plana çıkartırın. Sonra ne diyor? Ve aslihu zate beynikum. Kendi aranızı da ıslah edin. Kendi aranızdaki muamelelerde de iyi davranın, salih davranın. Salih amel işleyin. Biliyorsunuz Allah-u Teala biz müminlere imanı emrediyor. İmandan sonra o imanın tezahürü olan salih amelleri emrediyor. Demek ki aramızda müminler birbirleriyle geçim hususunda bunu şöyle alabiliriz. Evde karı koca, koca karısına karşı, kadın kocasına karşı nasıl muamele edecek? Sulh ile muamele edecek, güzellikle muamele edecek. Aynı şekilde çocuklarına karşı anne baba sulh ile, salah ile muamele edecek. Çocuklar da anne babalarına karşı aynı şekilde güzel muamelede bulunacak. Bu aynı şekilde kardeşler birbirlerine güzel muamelede bulunacak. Komşular birbirine güzel muamelede bulunacak. Akrabalar birbirine güzel muamelede bulunacak. İş yerinde çalışanlar birbirine iyi muamelede bulunacak. Hep aralarında sulh olacak. Sulh nedir? Salah olma, güzel olma, barış olma, iyilik olma. Allah-u Teala ne diyor? Muhakkak ki sulh en hayırlı olandır. Barış en hayırlı olandır. Birbirimizin arasını ne yapacağız? Her zaman iyi muamele yapmak suretiyle sulh içerisinde tutmaya çalışacağız. Herhangi bir şeyde söz konusu olduğu zaman, olabilir ki eşler arasında olabilir, çocuklar arasında olur, anne ile baba arasında olur, çocuklar arasında olur, çocuklarla anne baba arasında olabilir, komşuyla olabilir, iş yerinde arkadaşla olabilir veya işverenle işçi arasında olabilir. Bu şekilde olabilir, esnaflar arasında olabilir. Olduğu zaman da hemen ne olacak? Sulh ile muamele edilecek, güzellikle, iyilikle kötülükler ortadan kaldırılmaya çalışacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde buyuruyor. Fe innallaha muhakkak ki Allahu Teala yuslihu beynel müminine yevmel kıyame. Allahu Teala kıyamet günü müminler arasını sulh edecektir. Ha, o gün gelmeden önce bizim yapmamız gereken kendi aramızda sulhu sağlamak, ıslahı sağlamak, birliği sağlamak, beraberliği sağlamak, güzelliği sağlamak, iyiliği sağlamak, iyilik ve takvada yardımlaşmak, günahta ve kötülükte yardımlaşmamak ve birbirimizin arasındaki olan kırgınlıkları da en güzel bir şekilde hal ve fas yoluna gitmektir. Yoksa kıyamet gününe geleceğiz ki o gün Allah-u Teala kendi aramızda sulhu sağlayacak ki o güne bırakmadan bugün içerisinde ne yapalım? Sulhu yapalım. Birbirimizin hak ve hukukuna riayet edelim. O gün Allah-u Teala sulhu nasıl sağlayacak? boynuzluğunun hakkını diyor, boynuzsuzdan alacak. Kimin ne hakkı varsa birbirinde mutlaka alacak. Ve o gün olmadan önce bize düşen nedir? İyi bir şekilde kendi aramızda sulhu sağlamak, kardeşliği sağlamak, kendi aramızda hak ve hukukumuzu en güzel bir şekilde yapmak, birbirimize karşı hakkımız varsa ne yapacağız? Helallaşmak, hakkı yerine getirmek, üzmüşsek, kötü bir söz söylemişsek ne yapacağız? Özür dilemek, gıybetini yapmışsak Allah'tan af dilemek, bir daha o işi yapmamak, malını almışsak, ona eza etmişsek, kötü bakmışsak, kötü söz söylemişsek veya daha farklı ne olmuşsa daha bu dünyadayken arayı bulmak, güzelleştirmek, iyi neticeye gitmek gerekiyor. Yoksa kıyamet gününde Allah-u Teala bu sulhu mutlaka ve mutlaka yapacak ki o güne kalmadan biz bugün de yapalım. O günde Allah-u Teala yüzlerimizi kara çıkarmasın, güzellikle iyi bir şekilde aramızda sulhu sağlasın. Zaten Cenab-ı Allah sevdiği salih kulları için ne yapacak? Aracı olacak. O kimseye başka hadis-i şeriflerde de göreceğiz inşallah. Ne yapacak? Diyecek ki bak şurada cennette bir ev var. O diyecek ki kimin bu ev? Bir peygamberin mi? Bir velinin mi? O da diyecek hayır senin olacak. O zaman ne yapacak? O kişi kardeşiyle arasındaki davayı bitirecek. Tabi o gün böyle güzellikler olacağı gibi de hak ve hukukunu isteyen, direten insanlar da olacak. Allah bizi o duruma düşürmesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegullaha, Allah'tan sakının, Allah'tan korkun, takva ehli olun. Ve adilû beyne evlâdikum. Çocuklar aranızda da, çocuklarınız arasında da adaletli davranın. Adil olun. Kemâ tuhibbûne eyyeberrûküm. Siz nasıl kendinize iyi davranılmasını seviyorsanız, aynı şekilde onlara da bu şekilde davranın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere güzel bir nasihatte bulunuyor. Belki anne babaların ihmal ettiği, yanlışa düştüğü şeylerden birisi de nedir? Çocukları arasında sevgide, saygıda, ilgilenmede adaleti sağlayamamak. Şimdi sevgi noktası biraz farklıdır. Çünkü sevgi içten gelen bir şeydir. Belki sevgide tamamen adaleti sağlama mümkün olmayabilir. Ama neticede evlattır. Hepsi de sevilir ve sevmek zorunda kişi. Fakat davranış noktasında ne yapacak? Çocukları arasında adaleti sağlayacak. Bir çocuğunu sevdiği zaman o birini de sevecek. Onu öptüğü zaman onu da öpecek. Ona konuştuğu zaman o biriyle de konuşacak. Ona bir şey aldığı zaman diğer çocuğuna da alacak. Birine hediye aldığı zaman diğer çocuğuna da hediye alacak. Bir şey bağışladığı zaman bir çocuğuna o bir çocuğuna da alacak. Bu şekilde çocukları arasındaki adaleti sağlamaya çalışacak. Eğer bunu yapmazsa ne olur? Çocuklar arasında hem düşmanlık oluşur hem de kişi Allah'a karşı sorumlu olmuş olur. Çünkü adaletli olmamış, adaletli davranmamış olacağından dolayı Allah-u Teala o kimseyi hesaba çeker. İşte biz anne babalara düşen görev ve anne baba olacak insanlara düşen görev nedir? Çocukları arasında adaletli olmak. Çocuklarına eşit davranmak, çocuklarıyla eşit bir şekilde ilgilenmek, birine fazla ilgilenip diğerini terk etme, birine bir şey alıp diğerini almama, birini fazla sevip onunla vaktini geçirip diğer çocuklarıyla geçirmeme, bunların hepsi ne yapar? Çocuklara karşı görevini yapmamış olur ki adalet yerine gelmediği zaman zulüm olur. Bu zulümden dolayı da kişi sorumludur. İşte bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, çocuklarınıza davranırken adil davranın, çocuklarınız arasında adaletli olun. Ha, siz nasıl kendinize adil davranılmasını istiyorsanız, iyi davranılmasını istiyorsanız, aynı şekilde çocuklarınıza karşı o şekilde davranın. Çünkü siz de neticede çocukluk yaşadınız, siz de bir anne babanın çocuğusunuz. Nasıl anne babanız size karşı iyi davranmasını istediyseniz, anne babanızın eşit bir şekilde bütün çocuklarını sevmesini istemişseniz burada da ne diyor? Öyle siz de davranın, öyle yapın. Ve ayrıca nasıl siz çocuklarınızdan ilgi bekliyorsanız, alaka bekliyorsanız, onların size karşı saygılı, hürmetli davranmasını istiyorsanız aynı şekilde siz de onlara bu şekilde davranın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Yani burada ne var? Hani atalarımızın bir sözü var ya, sen İğneyi kendine batır, çuvaldızı ele batır. Hani bir iğnenin acısını tat bakayım. Eğer onu kabulleniyorsan, o acıya dayanabiliyorsan, o zaman çuvaldızı da o adama batır bakayım ne olacak değil mi? Bu nedenle hemen kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsine döndürüyor. Nefsini şöyle bir hesaba çekmesini istiyor ve diyor şöyle bir düşün, ha sen nasıl seversen güzel davranılmasını, iyi davranılmasını, hoş davranılmasını, sana adil davranılmasını seviyorsan bu şekilde çocuklarına da öyle davran. Bu genel bir kuraldır. Bu toplumun her kademesini yaymaktır. Ha, kendine nasıl davranılmasını istiyorsan sen de insanlara öyle davran. Zaten bunu düşündüğü zaman insan kötülük yapamaz. Hep iyiliğe yönelir. Çünkü ben böyle karşımdakinden ilgi beklersem, alaka bekliyorsam, iyilik bekliyorsam aynı şekilde ona da ilgi alaka göstermem, ona iyilik yapmam gerekiyor. Ben kötülük yapayım bana iyilik yapsın, olmaz. Bu yanlış bir düşünce. İşte bakıyorsunuz aileler arasındaki sorunların birçoğu anne babaların çocukları arasında adaleti sağlayamadıklarından geliyor. Ve bakıyorsunuz çocuklar birbirine düşman oluyor, aile birbirine düşman oluyor, geçimsizlik başlıyor ve bu işin içinden hiç kimse çıkamıyor. Bu da ne yapıyor? Çocuklara aksediyor, çocuklardan diğer çocuklara aksediyor, ailenin diğer fertlerine aksediyor ve dert üstüne dert oluyor, geçimsizlik üstüne geçimsizlik oluyor. İşte bundan kurtuluşun yolu nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor. Çocuklarınız arasında adil olun. Allah-u Teala da bizleri o adil olan kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

olan, kendinden daha üstün hiçbir şey olmayan, izzet ve şeref bakımından hükümranlığı ile en yüce olan demektir. Şura Suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi olan Âlâ suresi, bu sure Rahman suresinin Allahu Teala'nın bir ismi olan Rahman ismiyle başlayışı gibi Ali ismi şerifi zikredilerek başlar. Bu surenin ilk ayetinde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama hitap ederek Rabbinin yüce adını tesbih et buyurur. Bu alemleri titreten yakınlık ve iltifat dolu hitaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen Subhane Rabbiyel A'la diye cevap verir. Tesbih, övgü, noksan sıfatlardan tenzih, Yüce Rabbimizin güzel sıfatlarının anlamlarını göz önüne getirmek, bunların parıltısı ile kalben huzur içinde yaşamak demektir. Subhane Rabbiyel A'la tesbihi, alemlerin Rabbinden yarattığı en muhteşem kuluna yapılan hitabın cevabı olarak namazlarımıza peygamber buyruğu olarak geçmiştir. Güzeller güzeli olan Gül Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi çok severdi. Çünkü 19 ayet-i kerimeden oluşan bu sure, kainatı sarmalayışıyla evrenin her köşesini Yüce Rabbinin tesbih ve övgüsüne cevap veren bir mabet haline getiriyordu. Sebbihisme Rabbikel A'la, Yüce Rabbinin adını tesbih et. Subhane Rabbiyel A'la, yüceler yücesi olan Rabbimi tesbih ederim. Bu sesleniş kainatın en muhteşem hitabıdır ve kuldan Rabbe yükselen en güçlü sadasıdır. El-Ali olandır O. Her şeyi yaratan, düzene koyan, sanatını en mükemmel şekilde icra eden, her mahlukunun yolunu ve hedefini planlayan, niçin yarattıysa o gayeye yönelten ve kendisine uygun olan müddetle dünyada kalış süresini belirleyendir O. Büyükten küçüğe, karmaşıktan basite, varlık aleminde yaşamış olan her şey ona tanıklık etmektedir. Her şey onu tesbihtedir. Sadece gaflet perdesiyle örtülü olduğumuz için biz insanlar bunun farkına varamıyoruz. Her yaratılmış mahluk hiç itiraz etmeden dünya sahnesinde rolünü oynar ve hali ile Rabbini tesbih eder, vadesi gelince de ayrılır gider. Atom, elektronları, nötron ve protonları ile kendi içinde kusursuz bir uyumla dönmekte, güneş sistemi de yıldızları, uyduları ve güneşi ile aynı kusursuz uyum içinde vazifesini eda etmektedir.
âlâ

Suresi. Yüce Rabbinin adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan O'dur. Takdir edip hidayeti gösteren O'dur. Şura Suresi. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o Ali'dir, hüküm ve hikmet sahibidir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarının görevlerini eksiksiz yapmaları ve bu dünya hayatını boşa geçirmemeleri için onlara elçiler ve kitaplar gönderir. Kuluna kendisine verdiği akıl nimetini en iyi şekilde kullanmasını öğretir ve kainat kitabını okumasını öğütler. El-Ali'dir o. Hazreti Allah Celle Celaluhu kulunun kainata atılmış o muhteşem imzayı görmesini ister. Varlık alemi o yüceler yücesini tesbih ederken o Rahman ve Rahim olan Allah emanetini yüklenen insanı, yeri, göğü ve arasındaki her şeyi emrine amade kıldığı insanı ruhundan ruh üfleyerek şereflendirdiği insanı kulluk bilinci içinde yaşıyor görmek ister. Mü'min Suresi. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz. Onu bilmekle mükellefiz. Onu bulmakla mükellefiz. Ona uymakla mükellefiz. Bir su gibi akıp giden zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için Rabbimizi tanımakla mükellefiz. Ecel gelmeden, ah daha çok vaktim olsaydı da daha çok ibadet etseydim demeden önce onu tanımalı, onun için yaşamalı ve bu ömrü de onun rızasını kazanmak için tüketmeliyiz. Dönüş mutlaka onadır. Sebe Suresi. Allah'ın huzurunda şefaat da fayda vermez. Ancak izin verdiği kimseninki müstesna. Nihayet kalplerinden dehşet giderildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu derler. Şefaat sahipleri de hakkı söyledi derler. O Ali'dir, çok büyüktür. Subhane Rabbiyel A'la. Rabbimiz seni bile bilmeyi ve gül dalındaki beyaz, bembeyaz güller gibi sana yakışabilmeyi bizlere nasip eyle.

El-Kebir Celle Celaluhu. El-Kebir her hususta hiçbir kulun kavrayamayacağı kadar büyük ve ulu olan, yüceliği yanında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük, kainattaki o eşsiz büyüklüğü her yerde hissedilen demektir. Ra'd suresi. O görülmeyeni de bilir, görüneni de. O çok büyüktür ve yücelerden yücedir. Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu o kadar büyüktür ki onu idrak edebilmek için ancak yarattıklarına bakıp tefekkür edebiliyor ve bir saat tefekkür 60 senelik ibadetten daha hayırlıdır hadisi şerifinin müjdesiyle Rabbimizin büyüklüğünü hissederek secdelere kapanıyoruz. Çünkü o öyle bir sultandır ki kainata hükmetmektedir. Eşsiz kudretiyle güneşi yeryüzünde yaşayan canlılar için bir hizmetkar, bir lamba ve dev bir ocak kılmıştır. Yeryüzünü insanlara beşik, yurt ve ticaret merkezi eylemiştir. O yüce sultan ateşi her yerde hazır bir aşçı ve insanın emrine verilmiş bir hizmetkar kılmıştır. O yüce sultan Celle Celaluhu bulutları süzgeç, dağları mahzen ve ambar, havayı canlılar için bir nefes, suyu ab-ı hayat dağıtan bir şerbetçi, rüzgarı da yelpaze eylemiştir. Söyler misiniz, hangi akıl bu büyüklüğü, ululuğu tam anlamıyla kavrayabilir? Yasin suresi. Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. Hac suresi. Görmedin mi Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü nasıl yemyeşil oluyor? Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Fussilet suresi. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Zuhruf suresi. O yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi. Mü'min suresi. Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan Allah'tır. Yasin suresi. Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız. Bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar. Yasin suresi. Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. Aziz kardeşlerim, akıl, aciz olan akıl, zavallı olan akıl bu gücü yeterince kavrayabilir mi? O
el-kebir olandır Celle Celaluhu. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi kutsiyi bize şöyle aktarır. Kibriya ridam, azamet izarımdır. Kim bu ikisinden herhangi birinde benimle çekişirse onu cehenneme atarım. Allahu Teala vücudunuzu örtmek için kullandığınız izar var ya, işte izzet yani yücelik ve kudret sıfatım beni öylesine sarmıştır ve bu özellik sadece bana mahsustur buyurur. Yüce Allah bir kutsi hadiste mealen şöyle buyurur. Sizin bir hırka gibi vücudunuzun üst kısmına giydiğiniz rida nasıl vücudunuzun belden yukarısını örtüyorsa kibir yani büyüklük sıfatım da beni öylesine sarmıştır ve bu sıfat da sadece bende vardır. Kim kalkıp da kendisinde yücelik, üstünlük, kudret ve büyüklük varmış gibi davranırsa, kendinde asla olmayan bu özelliklere sahipmiş gibi büyüklenirse, işte o zaman bana ortaklık taslamış olur ki, benimle boy ölçüşmeye kalkanı ben perişan ederim. O el-kebir olandır Celle Celaluhu. Dünya görebilen gözlere sırtında ilahlık taslayanların acı sonlarını anlatır. Kasas suresi. Firavun, ey ileri gelenler, sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman, haydi benim için çamur üzerine ateş yak, bana bir kule yap ki Musa'nın ilahına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. Bir bak, zalimlerin sonu nice oldu. Duhan suresi. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Allah Celle Celaluhu el-Kebir'dir. Onun yüceliğine, büyüklüğüne sığınmalı ve merhametini dilemeliyiz. Kul olarak elimizden geleni yapmalı, onun gibi bir yüce sultana yakışır kullar olma gayreti içinde bulunmalıyız. Aziz kardeşlerim, sadece Rabbini yücelt emrini hayatımıza geçirmeli, sadece ve sadece onun rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için yaşamalıyız. Müddessir suresi. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret buyuran Rabbimiz sana inanıyor, buyruklarını başımızda taşıyor ve Allahu Ekber diyoruz. Sen el-Kebir'sin Rabbimiz, Allahu Ekber. Yücelerden yücesin Rabbimiz, Allahu Ekber. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin.
Aziz kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programında tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 19. cüz.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir, bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Filistin. Nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağa öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi. Fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla, umut ve şarkılarla, uçan kartalla. Çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz. Parlayacağız.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem deli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağardı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan benliği kim devirecek? Aç gözlü dur nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi
şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Ne eylerim, bilmem ki o gün gelende.

Ya Rabbi. Seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tüz-Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad. Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yad. İlhamıma can geldi beraet haberinle. Müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle. Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar. Göklerde melekler bu büyük bayramı kutlar. Milyonların imanını kurtardı cihadın. Par par yanar imanlı gönüllerdeki yadın. Coşturmada imanları binlerle vecizen. Tarihini kutsi heyecanlarla süzerken. İlhamımı mest etti tecellâ-i cemalin. Fatih gibi rehberleri andırmada halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde. Her anı ölümler dolu tazyikin önünde. Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman. Sarsılmayan imanına düşman bile hayran. Rehber sana zira yüce peygamberimizdir. Ölmez eserin gençliğe gösterdiğin izdir. Kur'an-ı Kerim'in ezeli feyzine erdin. İnsanlığa iman ve kemal dersini verdin. Ey başlara cennetlerin ufkundan inen tac. Alem senin irfanına, irşadına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden. Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler. Cennetteki alemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her lemada bin bir güneşin huzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır. Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır. Mefkûresi günden güne erdikçe kemale, gark olmada iç alemi en tatlı visale. Coştukça denizler gibi kalbindeki iman, bin dersi hakikat veriyor ruhuna Kur'an. Azadedir İslam'ı saran tehlikelerden, davası temiz çünkü siyasi lekelerden. Her hamlesinin kuvve-i kutsiyesi vardır. Vicdanları mesteyleyen ulvi sesi vardır. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller, yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler. Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey nur. Nurun olacaktır bütün insanlığa düstur. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül fatihi, hiç durmadan ilerle. Tarihi hayatın doludur harikalarla. Hiç sönmeden alemde güneşler gibi parla. Manzume-i şemsiyeyi temsil ediyorsun. Heybetli fezalarda hız almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla, milyonları aşmış bütün evlatlarınızla, birden açılır ruhuma esrarlı bir alem, vasfeyleyemez aşkımı şiirimdeki nalem.

0: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmetle, Rahim Allah'ım. Kusur bizde, affu mağfiret sende. Ümit bizde, kerem ve rahmet sende. Sen rahmet etmezsen, vay halimize. Ne olur bahşeyle, gafur Allah'ım. Kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım. Hamdolsun verdiğin nimetlerine. Medet ya ilahi adaletinle. Son nefeste kelime-i şehadet, ahirette Resulünden şefaat nasip eyle. Ne olur güzel Allah'ım.

İmam Hatip'liğim, ufukta simsiyah karabasanla, simaları mübhem, sözleri mübhem, öyle bir çığlık ki sura benziyor, başıma yıkıldı fil dişi kulem, yer yarıldı sanki zeminim kaydı, felaket fışkıran girdabı gördüm, bütün gezegenler hortumlanıyor. Felaketlere ben mi götürdüm? Faili meçhulün faili gibi, ayağım boynuma zincirle bağlı, anasını kesen sırçalı köşkte, benim ayaklarım neden bu halde?

Ruhum kanatlanır, lakin bağlıyım. Çelikten kelepçe dikenli zincir, her hareketimde azgın bir vurmuş, kudurmuş köpekler gibi kemirir.

benim ifritlerin savaş alanı. Çarmıha gerilmiş çivilenmişim. Çağdaşlık denilen muamma ile işgal ettikleri meğer benmişim. Çığlıklar geliyor da Betül Arz'dan. Arz'ın haykırışı doğum sancısı. Öttür düdüğünü, öttür bakalım. Gelmiş geçmiş.

surlar delikte şiker yer harabe, sarayda hınç oldu kristal vazo, cinsiyet belirsiz, karman karışık, yıkılsın Gomore, yıkılsın Sodom, yarının alnında kader çizgisi, evladımın boynundaki pırlanta, Kırat'ın yanında binek taşıyım, ellerim üzengi, atla Kırat'a. Mahmuzla Kırat'ı Halic'e doğru, savrulsun yelesi göğe şahlansın, ümidimiz sende kükreğiydi, millet Fatih Sultan Mehmet sansın.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.